0: Yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha,
1: geceden sabaha
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalp senin.

uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter bu yürek.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkuaz'dan herkese mutlu sabahlar, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla yeni haftanın ilk uğurla güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla da güzel yenilikler katılsın hayatımıza. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz bir şekilde geçmiştir. Ama biz şimdi yine dünlerde değil bugündeyiz, bu andayız. Sendromsuz bir pazartesi için Radyo Türkuaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılıyoruz. Sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: Hayata enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Güzel ama kesin pahalıdır diye fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

kaçırmayın. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Sigorta.net.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevine çıktı. Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki derindeniz sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han'ın ardından göreve başlayan Yıldırım, Türkiye'nin Karadeniz'deki arama ve üretim kabiliyetini güçlendirecek. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Helikopter pisti ve 200 personellik yaşam alanına sahip Yıldırım, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinde kritik rol üstlenecek.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

güzel haberler alacağımız, yüzümüzün ve yüreğimizin de güldüğü mutlu bir hafta olsun. Kulağınızda her güne başlarken radyoda, Radyo Türkuvaz'da olsun diyerek seslendik sosyal medya adreslerimizden. Bakalım kimler sesimize ses olmuş, şöyle bir hoş geldiniz soruna çıkalım. Instagram'da İskenderun'da Selim'i gördüm, Almanya'da Zühre bizlerle beraber. Merve şu an, o da bu yeni haftada sağlık ve huzurla, mutlulukla geçsin temennisinde bulunmuş. Gül hocamıza da kocaman selamlarını iletmiş. Leyla İstanbul'da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te. Nezahat Denizli'de. Arif Afyontaşoluk'ta. Haydi ama Reyhan'dan da mutlu günler olsun. Yayınını bekliyorduk demiş Ali Kalkan'da. Oy hoş geldin, sefalar getirdin. Ahmet Gaziantep'te bizlerle. Biz de buradayız. Nusret kardeşimle Urfa'ya giderken seni dinliyoruz demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. Yine Şanlıurfa'da Akçakale Nusretiye Anadolu Lisesi ve Altınbaşak Tarım Lisesi öğretmen servisindeyiz bu sabahta. Tüm öğretmenlerimize, Ali Kaptanımıza sevgiler, selamlar. Kırıkkale'de Mahmut Ali Bol, Şanlıurfa'da Ali Kaptanımız yine. Batman'da Murat bizlerle beraber. Oh şahanesiniz. Ekip full, ekip full. Özlem Yılmaz hoş geldin. Tamer Sakarya'da bizlerle beraber şu an. Fatma Fransa'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Yeni gün, yeni hafta. Rabbim umut ettiğimiz, hayalini kurduğumuz her güzel şey ömrümüze yatsın demiş. En yürekten amin. Günümüzün sohbet konusuyla devam edelim. En son

Aldığınız bir karar desem ne dersiniz? En son nasıl bir karar aldınız? 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attınız.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

Herkese güzel sabahlar diliyorum diyerek her gün insan aramızda. Kimse unutmasın, yarın geri kalan hayatımızın ilk günü demiş. Batman Fen Lisesi servisinde şu an bizleri çok güzel bir ekip karşıladı. Eylül, Hayrın Nisa, yine Berfin, Enes, İshak, Aram, hepsine sevgilerimizi gönderelim. Şahane. Bugününüz şahane de yarınlarınız olsun inşallah. Ayşe Gökdemir bizlerle, Mustafa Antalya'da şu an aramızda. Hoş geldin. Mustafa Topçu da yolda bizleri dinliyor. Zeynep, günaydınlar. Güzel yayınlar dileklerin için teşekkür ederim. Ve diyor ki o da hani günün konusuna binaen de izlediğimiz filmlerden de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Şu an gösterimde olan Michael çok çok güzel. Bence sinemada izleyin demiş Ankara'da. Michael Jackson'ın hayatını konu alan bir film. Ama izledim, çok güzel, çok başarılı. Mesela çok bilmediğim bir hayat akışında dokunuşları varmış. Ama hayvanlara olan sevgisi çok bambaşkaymış. Ben o konuyu bilmiyordum. Yalnız yarım kalması çok şaşırttı. Sanırım devam filmi de gelecek ya. Spoiler vermedim değil mi? Bu öyle bir şey değil. Ama yani film yarıda kalıyor. Tamam, bütün hayatını konu almamış. Muhtemelen ikincisi de gelecek. Ama çok güzel. Müzikler, prodüksiyon vesaire şahaneydi. Elmas Gürel, günaydın. Şirin başkenti Kahramanmaraş'ta, Kayseri Kahramanmaraş yolunda. Serkan bizlerle, %45'e yakın bir yoğunluk var. Hava da kapalı, öğleden sonra güneşli olarak görünüyor. En son aldığım kararlı kararsa dostlarımla sohbetimi artıracağım. Unutma, sen yoksan bir eksiğiz demiş. Yaşa Serkan. Sohbetiniz, muhabbetiniz güzel olsun. En son aldığınız kararları konuşuyoruz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin

0: var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
4: Randevular, toplantılar, siparişler.
3: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de. Evet.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira önemli zamanlardayız. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı var. Yeni haftadaysa neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak. Yani devam edecek sağanak yağışlar bu haftada sevgili dinleyenler. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un daha çok kuzey kısmı, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiği belirtilirken sel, su baskını ve fırtına uyarısı da yapılan durumlar ikazlar arasındaydı sevgili dinleyenler. 10 ilimiz için sarı kodlu uyarı var. Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt için. İşi.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimizin geleceği.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında. Sevgili dinleyenler, Dolmabahçe Tüneli, Bomonti, Dolmabahçe yönü Taksim Nişantaşı dönüşü trafiğe kapatıldığını aktaralım. E5 üzerinde Haremdere Sanayi Hizası, Küçükçekmece yönünde bir trafik kazası uyarısı var. TEM'de Akşemsettin Viyadüğü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde 4 araçlık zincirleme bir trafik kazası uyarısı vardı. O yoğunluk, bundan kaynaklı da oradaki yoğunluk yine devam etmekte olduğunu paylaşabiliriz. Umarım ciddi durumlar da yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın. Adana'dan Fikret Orçan.
1: Günaydın.
0: Adana Çukurova Havalimanı'ndan Adana'ya servis taşımacılığı yapıyorum. Şu anda sizi dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Servisteki herkese sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Serkan Aktaş demiş ki, günaydın yine ve yeniden. En son aldığım karar evlenmekti diyor. Oo, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir ömür boyu da mutlu etsin inşallah. Hemen devam edelim. Bizleri dinleyenler arasında Elif de var. Elif Çelik şu an kendimden başka değerli kimse olmadığını öğrenince Elif Kahramanmaraş'ta bizlerle işte önceliği kendime verdim diyor. Şahane. Rabia biz de varız Kuşadası'nda şu an. Rabia ve Limon yürüyüşte bizleri dinliyormuş. En son aldığım karar bana iyi gelmeyen insanlardan mesafemi koyarak uzaklaşmak. Ama nasıl güzel bir manzara. Huzuru çok olsun. Kıskanmadık. Vallahi. Bizim yerimize de o güzel manzaranın huzurunu çokça yaşayın.

0: Geçmişten günümüze ve her tarzın da en ileriyle güne merhaba demeye devam ediyoruz Radyo Türk Oğaz'da. Günümüzün sohbet konusu en son aldığınız bir karar dedik. 505-188-30-00 mesaj attığımız kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
2: Reklam. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı

0: düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Uğur Bey oğlum. Seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Oy. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Yarın gençlerimizin bayramı gençlerimize ve hepimize kutlu olsun bu bayram. Bize hediye eden sayın atamızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Bir tanesi bin tane olsun kazançlarının. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazasın. Günaydın.

0: Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim, hoş geldiniz. Ne de hoş ettiniz, yüreğinize gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. En yürekten de amin diyerek o güzel dualarınıza eşlik ettik bu sabahta. Ebru, Şirin Kırşehir'de güne güzel başlarken bizlere eşlik ediyor şu an ve en son aldığım karar kendi iyiliğim için. Ufak bir ameliyat olup bu süreci başlatıyorum demiş. Sağlıcakla ilerlesin inşallah. Allah acil şifalar versin tüm şifa bekleyen, şifa duası olan herkese. Latife de bizlerle beraber günaydınlar. Bugün yine seninle güne başladık. Haftaya da bomba gibi başlamış olduk demiş Ömer. Romanya, Sargı Müreş'ten selamlarıyla aramızda. Oo, ta oralara da bizden selam olsun. Hoş

0: Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları sağlıklı, huzurlu ve çok güzel olsun. Bu saatimize Serkan'la başlıyoruz.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. Uğurlu sabahlar, uğurlu haftalar olsun herkese.
0: Günaydın.
1: Mersin'den Adana'ya doğru gidiyoruz. Arabada sevgili eşim Ola, çocuklarımız Nur, Emi ve İlya var. Şahane. Herkese mutlu, enerji dolu bir hafta dileriz. En son aldığımız karar, bugün çocukların okula göndermeme kararı.
0: Eminim haklı bir gerekçeleri vardır. Tüm ailece beraber olduklarına göre bugünü kendilerine adamışlar. Şahane geçsin. Herkese çok selamlar. Günaydın. Caner Eskişehir'de bizlerle beraber. En son aldığım karar işimden istifa edip o günün moral bozukluğuyla sıfır bir araç alarak bu moral bozukluğumu gidermekti demiş. Şahane Caner. Çok güzel bir giderim olmuş bu. Güle güle kullan tabii ki. En son aldığınız kararları konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Siz en son nasıl bir karar aldınız? 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Biz

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Uğur Derin Dondurucular

0: Yani dondurucu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatları hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

0: Çok şaşırdığım bir mesaj aldım şimdi Instagram'da Uğur Eracı sayfam üzerinden Hüseyin'den. Günaydınlar ve bir yıldır kanallar arasında gezinirken programınıza denk geldim. WhatsApp üzerinden gelen ses kayıtlarını ajans üzerinden sanki sizin hazırladığınız gibi bir hava estiğini belirtmek isterim. Sizin bir profesyonel olduğunuz da belli ama bu gözünüzden kaçan bir detaysa diye dinleyiciniz olarak söylemek istedim demiş. Ben bunu nasıl bir ajanstan alabilirim ki mesela Hüseyin?
1: Günaydın Uğur abi. Ben Zeynep. Sağlıklı, mutlu, bereketli bir hafta diliyorum.
0: Oy.
1: Güne Uğur'la başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Mesela bu bizim Dilibal Zeynep'imiz. Mesela bunu nasıl alabilirim?
2: Uğur'cum günaydın. Ankara'dan Barış Güntaş. Eşimle birlikte size buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Şu an trafikteyiz. Dikim evindeyiz. İnanılmaz bir trafik var. İşe gitmeye çalışıyoruz. Seninle beraber yolculuk keyifli geçiyor. Ankara'da soğuk bir hava var. İyi yayınlar, hayırlı haftalar. Herkesin işi gücü rast gelsin. Günaydın.
0: Günaydın Barış sana. Eşine çokça selam olsun. Güzel bir gün olsun. Yani sözünüzü çok şükür tüm dinleyicilerimiz organik. En doğal Radyo Türk Haz ailesi üyesi.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. O3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Ok Meydanı Piyale Paşa yönünde de bağlantı yolunda sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe orada da kapatılmış. İzmir trafiğini etkileyen olaylarda Şehitler Caddesi Otogar istikameti 1. Sanayi Kavşağı'nda bir trafik kazası uyarısı var. Kemalpaşa Caddesi Otogar istikameti Ambarlı Kavşağı sonrasında da bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dilek.

0: derimizle.
1: Uğurcum günaydın. Abiye söyle ben de Almanya Ajansı'ndan Fatih İmamoğlu. Hayırlı günler, iyi yayınlar.
0: Fatih çok teşekkür ederim. Hoş geldin.

0: Kahramanmaraş'tan herkese kucak dolusu selamlar, saygılar tüm Radyo Turkuaz ailesine. Organik aileye selamlar gönderiyoruz Kahramanmaraş'tan. Biz bir ajansa bağlı değiliz, kesinlikle değiliz. Biz Uğur Bey'in dediği gibi organik bir aileyiz. Gül öğretmenimin dediği gibi de yarın 19 Mayıs, bugün 18 Mayıs, canlı her şey. Yolda radyoda giderken biz Uğur Bey'i dinliyoruz. Bundan büyük zevk alıyoruz ve bundan sonra dinlemeye devam edeceğiz. Ya, herkese selamlar.
1: Cansınız can. Yani çok mutlu oldum bu arada. Ama böyle düşünülmesi de çok şaşırttı beni. Yani neden böyle düşündü acaba? Bir sohbet konusu belirliyoruz. O konuyla alakalı mesajlar gönderiyorsunuz. Sesli mesajlar gönderiyorsunuz. Ve yansıyan çok daha samimi bir durum ama ilk defa böyle bir şey aldım ben.
2: Uğurcuğum günaydın.
1: Günaydın
2: Uğur. Ben de Konya Ereğli Fenerbahçe Ajansı'ndan öğretmen, okul müdürü Uğur Yurttaş. Herkese bol bol günaydın.
1: Günaydın Uğur öğretmenim. Hoş geldiniz aramıza. Güzel bir hava esti şu an. Her yerde ajansımız var çok şükür. İyi ki varsınız. Bu arada sohbet konumuz da en son aldığınız kararlardı.

0: Uğur Bey merhaba. Ben Rize Ajansı'ndan Cihan. Kızımı okula bıraktım. Geri dönüşte sizi dinliyorum. Canlı canlı organik organik dinliyorum efendim.
1: Organik organik.
2: Günaydın Uğur'cum. O beyefendi bizim size olan sevgimizi bilmediği için öyle düşünüyor. Sizler iyi ki varsınız.
1: Yo.
2: Günaydın. Hayırlı işler, hayırlı günler, mutluluklar hepimizin olsun. Sizleri seviyoruz.
1: Çok teşekkürler Songül ve Cihan. İyi ki varsınız. İyi ki. Kısa bir aradan sonra buradayız.
3: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz.
5: Maksimum özel fırsatlar.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: şişedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha.

0: de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
2: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
1: Türkcell gücünde 5G.
4: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada ise neredeyse tüm yurdumuzda, yani hafta boyunca yağışlarda etkili olmaya devam edecek. Yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in daha çok iç kesimlerinde, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı. Öte yandan kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar da etkili olması beklendiği belirtilirken sel, su baskını ve fırtına uyarısı da yapıldı. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin sevgili dinleyenler.

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Turkuaz. Turkuaz.

0: Uğur'cum günaydın.
1: Günaydın.
0: Yıllardır ajansına üyeyim ben de. Her sabah böyle seninle nöbete gider gelirim. İyi yayınlar.
1: Oley. Berna çok teşekkür ederim. Hoş geldin.
2: Günaydın Uğur Bey. Ben de mesajı istinaden size sesli mesaj göndermek istedim. Severek dinliyorum. İzmir'den sevgiler.
1: Hoş
2: bugün
1: geldin.
2: Oğlum gelecek, çok mutluyum ama üzgünüm ki ben işe gidiyorum şu anda. İyi yayınlar diliyorum.
1: Emir çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda geçer mesai saatlerin. Bir an önce kavuşursun onunla. Gözün aydın.
0: Günaydın Uğur.
1: Günaydın.
0: Şubat ayından beri aranıza katılamıyordum. Arka arkaya cenazelerimiz olduğu için.
1: Başın sağ
0: olsun. Yani ajansız ama Allah'a çok şükür hüznümüzü de yaşıyoruz.
1: Ya.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Nazar çok teşekkür ediyorum öncelikle. Adana'da bizleri dinliyordu Nazar'da. Başın sağ olsun. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah.
3: Sancaktepe'den selamlar aleyküm güzel insanlar. Şu anda servise çıkıyorum, fazla konuşamıyorum ama.
1: Olsun.
3: Spor yapıp zayıflama kararı aldım Uğurcuğum.
1: Oo, bu da güzel.
3: Görüşürüz güzel insanlar, kolay gelsin.
1: Engin çok teşekkür ederim, kolay gelsin sana da. Çok önemli. Ya her yaş grubunda aslında bu önemli. Günlük bir hareket istiyor ya. Malum birçoğumuz bazen oturarak, bazen fazlasıyla da böyle hayat koşturmacasında kendi sağlığımızı unutuyoruz. O yüzden spor önemli. Sağlıklı günlerimiz olsun.
4: Radyo Turkuaz.

0: Bey, ben de Ankara Ajansı'ndan. Ben olmazsam olmazdı.
1: Gonca.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler Gonca. Bence ikna olmuştur. Çok şükür çok güzel bir aileyiz. Birbirimizi tanımasak da birbirimizi çok iyi tanıyan şahane bir aileyiz. Kısa bir ara.
2: Hayata enerji katan Ortek, Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
10: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
17: Handi Kredi.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da yavaş yavaş ikinci saatimize de şöyle veda etmeye hazırlanırken sevgili dinleyenler. Yine bu saatimizi güzel, yüreğe dokunan şarkılarla uğurlayacağız. Uğurlarken de bir iki cümle sarf edeceğiz. Bazen hayatın koşturmacasında yorulduğumuz ya da böyle çok ama çok odaklanarak, çok mücadele ederek, çok hırslanarak bir şeye başladığımızda istediğimiz gibi sonuçlanmadığında pes edebiliyoruz. Ama işte o günlerde yol bitti diye içimizden illaki öyle bir cümleler geçiyor. Ama işte bazı yollar bitmiyor sevgili dinleyenler. Sadece bizi başka birine dönüştürüyor. Mücadele etmeyi öğrenmiş birine. Ya da hikayemiz bitmiyor sevgili dinleyenler. Sadece kabuk değiştiriyor. Umarım güzel değişimlere şahit oluruz.

bilerek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğurlu Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları şahane olsun, sorunsuz olsun ve umduğunu da bulduğu bir yeni hafta olsun tüm dinleyicilerimizin. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
1: Uğurcuğum günaydın. İskenderun'dan Halil ben.
0: Günaydın.
1: Yeni almış olduğum karar. Söyleme sırrını dostuna, dostun söyler kendi dostuna.
0: Ya.
1: Geç oldu ama temiz oldu Uğurcuğum. İyi yayınlar.
0: Halil, teşekkür ediyorum. Hoş geldin aramıza. Maalesef hayatın öğrettiği önemli derslerden biri.
2: Uğur Bey günaydın.
0: Günaydın.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Sizi şu anda İzmir'den dinliyoruz. Kızımla birlikte okula götürüyoruz. Sizin için bir şey söylemek istiyor.
0: Nedir?
3: Günaydın.
0: Günaydın. Dın dın dın. Ajanslarımızın en tatlıları. Hoş geldiniz aramıza. Günaydın olsun tekrar. Songül bize eşlik etmeye başladı. Emrah, o da şu an muhtarlığı devraldım. Günaydınlar diyerek güzel köy muhtarlığında bizleri dinliyor. Oo, şahane. Geliriz bir çayını içmeye o zaman muhtar bey. En son aldığınız kararları konuşuyoruz sohbet konumuz olarak.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Her zaman, her yerde yanında.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve Orta Doğu'daki gerilim, Gazze'ye insani yardım, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun değerlendirmesi beklenirken terörsüz Türkiye süreci de toplantının ana başlıkları arasında yer alacak. Aynı zamanda fahiş fiyatla mücadele ve Kurban Bayramı tedbirleri de toplantının gündeminde olacak. Öte yandan su hayatımızın en önemli noktasında yerini koruyorken bundan sonraki süreçte daha da önemli hale gelecek. Dolayısıyla birçok devlet, birçok oluşum, yani bilim insanları da bu konuyla alakalı inanılmaz bir çalışma seferberliği içindeler. Örneğin Avustralya'da kuraklık ve su krizine karşı tarihi bir proje hayata geçiriliyor. Okyanus tabanına yerleştirilen dev sistemlerle her gün 30 milyon litre içme suyu üretilebilecek şeklinde dev bloklar suya indirilmiş durumda. Denizden içme suyu üretilecek sistemle. Yani bu denli ihtiyacımız olan, bu denli de zorda olduğumuz bir süreçteyiz. Özellikle de küresel ısınmayla birlikte su kaybı birçok ülkenin en önemli gündem maddesi. Keza kendi ülkemiz için de bu da çok çok önemli. Biz de bireysel olarak da bir israftan kaçınacağız ama önemli bir konuyu da yine topyekun önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Mertel Cevizli Bağ yönünde meydana gelen bir trafik kazası vardı. Kaldırıldı ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı da devam etmekte. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize bunu da paylaşmış olalım. Öte yandan 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında 17 Mayıs Pazar saat 07'den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve maç dönüşleri araç trafiğine kapalı olacak. Şimdiden de bunu paylaşmış olalım. Ankara trafiğinde ise yoğunluk %70'lerde. Eskişehir yolu merkez yön MTA önünde bir kaza söz konusuymuş. Umarım ciddi bir durum yoktur. Herkese iyi yolculuklar.

0: Saatlerimiz 9.27 oldu ve bu anımıza ortak olanlar arasında Özlem var.
1: Uğurcuğum günaydın.
0: Günaydın.
1: Bursa'dan kucak dolusu sevgiler. Ben de ajansındanım uzun zamandır.
0: Hoş geldin.
1: Aldığım karar ise kendim için aldığım karar zayıflamak. Obezite politiğine başvurdum. Zayıflayacağım inşallah. Bu gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim.
0: Çok güzel.
1: Sonuç alırsam da paylaşırım inşallah. İyi yayınlar diliyorum. Kucak dolusu sevgiler.
0: O zaman Özlem biz de şahit olacağız senin bu sürecine, bu mücadelene. Uzmanlardan aynı şekilde destek alman da çok çok kıymetli. Çünkü bu süreç daha sağlıklı bir şekilde nasıl ilerletilebilir? Doktorumuzun önerileri burada bizim için çok çok önemli. Yani sosyal medyada çok fazla yok, şunu yaparsanız şöyle zayıflarsınız, bunu yaparsanız böyle zayıflarsınız. Paylaşımları çok çok fazla. Yani ve hepsi etkileşim niyetiyle yapıldığına inanıyorum ben. Çünkü bir reçete diyeyim, bir tarif her vücuda aynı etkiyi vermeyebilir. Yani çok sağlıklı bir şey sizin vücudunuzda sağlıksız bir duruma da sebep olabilir. Kendi vücudumuzu tanımak, değerlerimizi bilmek, o kan değerlerimiz vesaire birçok ölçütü var bunun. Teknik anlamda da bunları doktorumuzla görüşüp bunlar konusunda

ne yapılabilir, nasıl bir yöntem bizim vücudumuzda daha iyi uygulanabilir? Bu da uzman desteğini isteyen bir durum. Çünkü sağlık, sağlık hiçbir şekilde ihmale gelmez. Özlem, yolun açık olsun.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL

0: Bankart Lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: Mutlusun, rahatsın.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Reklam.
11: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
12: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde il bazlı olarak mesela Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un daha çok kuzey kısmı, Samsun, Ordu, Giresun, aynı zamanda Trabzon'un iç kesimleri de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tedbirli olmayı

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Zehra Şanlıurfa'da bizlerleydi. Sinem Oda Batman'da güllü güllü bir şöyle güzel güllerle donanmış mesajıyla aramızdaydı. Hoş geldin. Ankara'da Tülay bizlerle bu anı paylaşıyordu. Aysun'a ulaşıyordu sesim. Aydın'da Yeşim aynı zamanda bizlerleydi. Serkan şehrin başkentinde Kahramanmaraş'ta. Yine İskenderun'da Kürşat'ta bu anı paylaşıyorduk. Hemen devam ettiğimde Nihal. Bugün canım eşim ikizlerimiz Gülce ve Melih'in biricik babaları Murat Kabadayı'nın da doğum günüymüş. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun güzel adam demiş. O zaman bize doğum gününü kutlayalım. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş diliyorum tüm sevdikleriyle. Adana'da Zeynep aramızdaydı. Teşekkür ederim. Mersin Erdemli'de Hülya Minüslü Maç çiftine de sevgilerimizi gönderiyorum. Gülten Bolu da şu anda bizlerle sabah kahvesi eşliğinde dinliyormuş. Oo, afiyet olsun, afiyet olsun. Yasemin'le Mardin'de olduğumuzu görüyordum. Kırıkkale'den selamlarıyla Ada Okul Servisi'nde bizi dinliyordu. Tüm öğrencilerimize de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Metin Şertürk de Almanya Essel'de bizlerleydi. İyi ki varsınız.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
8: Vakıf Leasing

0: ekonomiden notları sundu.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Evet sevgili dinleyenler, veda vakti geldi. Ortek Akife Solar'ın katkılarıyla haftanın ilk Urla Güne merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik eden dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yalırtan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak sevgili dinleyenler. Akabinde ise günümüzün iki saatine o güzel sohbeti, o güzel şarkılarıyla gönül dostu kısmını eşlik edecek. Saatler 12 gösterdiğinde Hilal Özgen'in, sonrasında Otkuyu ve İstekler, akabinde Hold Dedik Ayhan yine radyomuzda günümüzün her anına eşlik edecek. Tabii ki akşamında mikrofonda tekrar ben olacağım. Müsait olanlar için saat 21'de, yani akşam 9'da güne bu sefer güzel bir veda etmek adına Uğurlu Ay ışığında geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle günü uğurlayacağız. Sizleri de bekleriz. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın, çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. O zaman tekrar kavuşmak üzere. Ya, ya hiç...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale etmek isteyen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. İnişleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü ve 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın İslam aleminde kutlanacağını duyurdu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri dün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak, süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Aile Bakanlığı bünyesinde çalışma grubu kuruldu. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Azerbaycan'ın sembol şehri Şuşa'yla kardeş şehir protokolü imzalayacaklarını açıkladı. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Şimdi bana doğruyu söyleyin. Hala yoksa uyanamadık mı? Uyandınız mı, uyanamadınız mı? Pazartesi'ye hazır mıyız gönlümün dostları? Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin dört bir yanında, gurbette, Radyo Turkuaz'ı seven, gönül dostu Füsun'u bekleyen canım dostlarıma hayırlı, bereketli, iyi bir hafta diliyorum. Bir doğruyu söyleyeyim bakalım, hadi. Ben zaten hep uyuyorum. Bakmayın, yani gerçekten böyle hem uykuyu çok sevdiğimden falan değil aslında. Böyle birazcık böyle dış dünyaya enerjim çok yüksek olsa da içeride daha devamlı böyle bir melankolik bir tip olduğu için aslında yarı uyuyorum. Bunu etrafımdakiler çok iyi bilirler. Hadi bakalım, hem kendimizi anlatacağız hem sizi dinleyeceğim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Reklam. Bu programda hayat var. Bu programda siz varsınız.
7: Hatalarından, pişmanlıklarından gel. Düzeltiriz hepsini birer birer. Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla

bence herkes bu cümleleri duymak ister. Bence layıktır da insan ya. Gerçekten kalbi güzel insanlar, sevmeyi bilen insanlar, iletişim kurmayı bilenler. Yani gözünden sevdiğini sakınanlar. Onlar nerede acaba, bir görmek istiyorum. Bir herkesi bir görmek istiyorum. 500-588-30-0 yorgun olanları da görmek istiyorum. Mutlu olanları da, mutsuz olanları da buradayım, Radyo Turkuaz'dayım. Programa başlarken yayında, daha doğrusu sosyal medyada bir fotoğraf paylaştık. @radyoturkuaz@gonildostlukusun özellikle Instagram'a bekliyorum. Orada sordum. Kendini ihmal eden, kendinden vazgeçen kim? Kendi ihtiyaçlarının sorumluluğunu alamayan kim? İyi misin sorusuna hep iyiyim deyip de içini susturan kim? Herkese yetişmeye çalışırken kendine geç kalan kim? Kırılınca bile güçlü görünmeye çalışan peki kim? Sessizce yorulan ama kimseye belli etmeyen kim, kim, kim? Yani şimdi ben merak ediyorum. Gelin bugün yayında kim kimdir konuşalım diye yazmıştım oraya. Öyleyse hayatı omuzlarında taşıyanlar belki bir şarkıda kendini bulurlar. Belki bir cümlede kalbi dinlenir bugün. Radyo Turkuaz'da.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Mardin 47 her zaman Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Hatay Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Giresun Türkiye'nin bir numarası Radyo Turkuaz'ı dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

zaman diyor sen tahtında diyor böyle tek başına otur diyor. Yani yapacağınız en güzel şey uyumlanamıyorsanız, anlaşamıyorsanız, olmuyorsa herkes kendi tahtında bir otursun. Bay doğru mu? Bayan doğru mu? Bay yanlış mı? Onu artık siz bileceksiniz. Şimdi benim güzel dinleyicilerimden mesajlar gelmeye başladı. Sessizce yorulan ama kimseye belli etmeyen kim diye sordum. Oo, epey bir mesaj var. İsimleri tek tek söylemeyeceğim ama o isimleri, aslında o mesajları Instagram'da da görmek istiyorum. Fotoğrafımızın altına, o sorunun altına gönlümün dostları. Tabii ki onda Radyo Turkuaz'dayız ama yani aynı zamanda sosyal medyada hafta sonu dostluğumuz devam etti. Ben mercimek köftesi senin fotoğrafını neden koymadım diye bana kızanlar vardı. Bu sefer çok tutturamadım. Tadı çok güzeldi ama ya görüntüsü sizin gibi olmadı. Ne yapayım? O yüzden de çok fazla da böyle bir eklemek istemedim ama tadı enfesti.

0: Erciyes. Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Şimdi hafta sonu evet belki mercimek köftesinin kıvamı tutmamış olabilir ama yani ikinci kitabım için hazırlamış olduğum ki bu sene inşallah çıkarmayı planlıyorum. Rabbim nasip etsin diyorum. Oraya böyle iki özel bir yeni pasaj mı diyelim, ona nasıl diyelim? Farklı farklı konular var biliyorsunuz ilk kitabımı okuyanlar varsa. O konulardan iki farklı konuyu yine böyle bir yazmaya başladım. Çünkü sosyal medya aslında şöyle baktığımda hafta sonunda hoşuma giden şeyleri muhakkak ben hikaye bölümünde paylaşıyorum. Dostlarımla, dinleyicilerimle. Onlar da bilgilensin istiyorum, feyiz alsınlar diyorum, umutlansınlar istiyorum. Yine çaktırmadan ikinci kitaptan da bir şeyler karalıyorum. Bana geçen gün der ki ya karalama, oradan çalınır, yazılır. Sonra derler ki sen yazmadın. Ben de dedim ki bunun bir zamanlaması var. Yani ilk eğer ben gönderdiysem o cümleleri, bunun bir zamanlaması var, öyle hiçbir şey olmaz dedim. Hani en azından onları biliyoruz. Şimdi ne yazdım biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti. Bir video seyrettim. Şimdi insan sadece tabii ki bedenden ibaret değil. Bunu çok iyi biliyoruz. İçinde savaşan, susan, büyüyen, düşünen ve yeniden ayağa kalkan bir alem taşıyor dostlar. Bu iç yolculuk çok kıymetli insan hayatında. Peki siz de neler yazmış olabilirim? Birazcık paylaşacağım. Bizim gizli bir saklımız yok. İlla kitabın çıkmasına da gerek yok değil mi? Ve gerçekten yazarken dedim ki yayında muhakkak paylaşmak istiyorum. Şimdiden dedim dinleyicilerimle. Şimdi tasavvufta ve İslam düşüncesinde insanın iç dünyasını, nefsin gelişim aşamalarını anlatan bazı kavramlar var. Birazdan kısa kısa özetle böyle küçücük mottolarla o kavramlardan bahsedeceğim. Siz bakalım hangi makamdasınız? Şimdi ben kendimi gördüm ama bu makam böyle yaşla falan değişmiyor. Bazen olaylarla değişebiliyor, bazen geriye gidebiliyoruz, bazen ileriye gidebiliyoruz. Merak ettiniz mi? Öyleyse muazzam bir anons gelecek az sonra.

şimdi nefsin makamları var. Az evvel dediğim gibi gönlümün dostları, çok güzel bir anons olacağına inanıyorum. Çünkü kitaba eklerken de, yazarken de, okurken de, videoları böyle, bu tarz videoları gördüğümde de her zaman böyle çok fazla derecede etkileniyorum. Çünkü gerçekten bu dünyaya geldik. Hani az evvel de dediğim gibi insanın içinde kocaman bir alem var. Yani savaşan, susan, büyüyen, düşünen, konuşan, gülen. Şimdi ilk olgunlaştıkça nefsin halde dönüşüyormuş. İlk

Ne biliyor musunuz? Nefsi emmare. Hiç duydunuz mu? Emmare. Nefsi emmare. Yani kişiyi sürekli dürtülerine, öfkeye, hırsa, bencilliğe çağıran bir nefis. Yani canım istiyor kısmı ağır basıyor ama bunun içinde kıskançlık var, sabırsızlık var, aşırı öfke var. İşte nefsin hep devamlı haklı görmek var. Bu tarafı gösteriyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda nefis daima kötülüğü emreder anlamında da aslında geçiyor. Evet. Yani ama kötü insan demek değil. Yani bu evre aman bu kişi bu aşama kötüdür değil. İnsanın daha ham eğitilmemiş tarafı oluyor. Nefsi levvame var. Bakın levvame. Kendini sorgulayan, kendini sorgulamaya başlayan nefis. Yani yanlış yapınca vicdan devreye giriyor burada. Bunu yapmamalıydım. Acaba kalp mi kırdın? Ya ben neden böyle davrandım diyen bir iç ses düşünün. İşte bu aşamada insan bazen gelgitler yaşıyor. Bir iyi oluyor, bir zorlanıyor. Bir artık böyle farkındalığın başladığı bir makam oluyor orası gönlümün dostları. Sonra nefsi mülheme var. Bakın nefsi mülheme. Merak ediyor musunuz? Peki devam edeceğim birazdan. Önce minicik bir böyle şarkı molası diyelim.

0: Şimdi kalbe ilhamların gelmeye başladığı bir aşama var. Nefsi mülheme demek gönlümün dostları. Daha merhametli, daha sakin, daha bilinçli, daha içsel hisseden biri olmaya başlıyoruz. Aslında iyi kötüyü sadece kuralla değil, kalbiyle de ayırt etmeye başlıyor insanoğlu. İç huzur var burada, sezgilerin güçlenmesi var, kalbin yumuşaması var ve tabii ki yaratana çok daha yakın hissetmek var. Şimdi sonra bakın nefsi mutmainne var, mutmainne. O da huzur bulmuş bir nefis. Yani insan artık dışarıdaki fırtınalara rağmen içinde daha sakin bir yer taşımaya başlıyor. Her şey mükemmel olduğu için değil, teslimiyet ve güven geliştiği için aslında. Yani sürekli savaş halinde değil, kalbi biraz daha dingin, kırılıyor ama kin büyütmüyor. Hayatın geçiciliğini daha derinden hissediyor. Bu güzel. Sonra nefsi radiye var. Razı olan nefis diye anlatılıyor. İnsan artık sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda da hayatın içindeki hikmeti aramaya başlıyor. Yani birçok şu ana kadar saydığım her şey herhalde bizde hep var. Bazen böyle çok olgunmuşuz gibi davranıyoruz. Bazen gerçekten daha yok olmamış, pişmemişiz. İşte insan hali böyle. Tam tamamlanmak kolay değil. Yani nefsi radiyede artık böyle sürekli şikayet etme azalıyor. Kavga etmek yerine hayatla anlamak başlıyor. Sahip olduklarının kıymetini daha çok hissediyor. Ya bu bir pasif olmak değil yalnız. Hayata küsmeden kabule geçebilmek bakın. Peki nefsi mardiye, bunu merak ediyor musunuz? Bir de nefsi kamile var. Yani Safiye dinliyor ona. Bakın çok önemli bu ikisi içinde. Reklamlardan sonra buluşalım mı? Nerede? Radyo Turkuaz'da.
1: Reklam.

0: düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Şimdi 500-588-30-0 ve sosyal medyada dinleyicilerimizden konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bu nefsin makamları çok hoşunuza gitmiş. Çok teşekkür ederim. Herkes kendisi için de yazmış. Acaba hangi makamdayım, hangi nefisteyim şu an diye. Birazdan yeni saatimiz başladığında kalan iki makamda sizlerle paylaşacağım. Bu arada Serkan diyor ki seni dinliyoruz, bize bir şarkı var mı diyor Maraş'tan. Söylerim tabii ki, kimler var acaba şu an? Bir yem sevkiyatı yapıyorlarmış arkadaşlarıyla birlikte. Öyleyse kolay gelsin diyorum. Hepinize bu şarkı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale etmek isteyen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. İnişleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü ve 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın İslam aleminde kutlanacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti. Tütün kullanımı beyin korteksinde incelmeye neden oluyor. Uzmanlar bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı. Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalya Spor Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Karagümrük ve Kayseri Spor diğer küme düşen takımlar. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Biz köpüklü olsun, biraz da hatrımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkulaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Füsun olsun, füsun olsun. İkinci saatimize hoş geldiniz gönlümün dostları. Dostlarımla böyle bir ev ortamında sanki ya da bir bahçede böyle güzel bir yerde deniz kenarında bir böyle doğanın içerisinde dertleşiyormuş gibiyiz. Ama bunun yanında tabii ki bu konuşmaların ardından şarkı aralarında Allah Allah ben nasıl sorumluluklar aralarda. Gün benim için çok hızlı başladı. Tabii ki birçok işte uğraşınca insan ne olursa olsun böyle aralarda o işe de devam etmeye çalışıyor. Güzel, güzel olacak. Her şey bugünden itibaren diyorum ki yeni ayla birlikte birazdan, evet yeni aydan bahsedeceğim. Yeni ayla birlikte çok daha yerine oturacak. Şimdi az evvel dedim ya bu nefsin makamları aslında bir yarış değil. Bir iç yolculuk gönlümün dostları. İnsan bazen yükseliyor, bazen düşüyor, bazen tekrar böyle emmare tarafıyla yüzleşiyor. Önemli olan tabii ki kusursuz olmak değil, fark ederek dönüşebilmek. Şimdi iki makam daha kalmıştı. Onlardan bir tanesi nefsi mardiye. Yani razı olunmuş nefis. Yani sadece insanın yaradanına razı olmasına kadar kıymetli. Yine yaradanın da kulundan razı olduğu hal olarak da anlatılır. Güzel ahlak var, şefkat var, adalet var, samimiyet var. Burada çok özel kelimeler var gönlümün dostları. Ve bu tarz insanlar aslında bu makamda hissedenler güven, huzur ve yumuşaklık bırakıyorlar girdikleri ortama. Gösterişten çok özün önemli olduğu bir makam. Herkese nasip olsun inşallah diyorum. Ve son olarak nefsi kamile artık olgunlaşmış, arınmış nefis makamı olarak anlatılıyor. Ve egonun kölesi olmaktan büyük ölçüde çıkar. Bu kişi bu makamda sevgiyi merkez alır. İnsanları yargılamaktan uzaklaşır. Kibir yerine tevazu taşır. Hiç kolay değil, farkında mısınız? Çok da zor ama kalp artık kırmaya değil onarmaya, almaya değil vermeye, korkuya değil sevgiye yaklaşır. Bu tarz insanlar aslında genelde çok bağırmadan etkilerler. Yani varlıkları huzur hissettirir.

Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

0: Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Expert.

işte 90'larda kazak falan örmüyordum ama böyle işte kaset çalara şarkılar yüklüyorduk. Sonrasında CD'ler vardı. Sevdiklerimize böyle hediye almak istediğimiz zaman eşini böyle bir programcısın falan böyle çok havalı görüyorlar ama ben hiç havalı olamadım. Yani havalı olan arkadaşlarımız tabii ki çok fazla vardı. Hala da var ama ben böyle kendimce ya kasete böyle eklerdik ya işte çünkü o zaman bir teknoloji vardı bizde herkeste olmayan. O yüzden o günler geldi aklıma, bu kız beni örmeli, bana kasak örmeli. Siz sevdikleriniz için neler yaparsınız? Boğa yeni ayı mı? Birazdan.

Mustafa Sandal'ı anla programı gibi. Abi bu şarkılar da yani çok güzel şarkılar. Size daha ne sürprizlerim var şimdi. En yeniler, geçmişin unutulmayanları, yepyeni yorumlar, hepsi Radyo Turkuaz'da. Güzel söylemiş Ayla, bal yemez. İyi sesler de tabii ki her zaman bizim gönlümüzde, yüreğimizde destekleriz de. Şimdi bir boğa yeni ayı vardı, hafta sonu gönlümün dostları. Yani boğanın biraz böyle özelliklerini yaşayacağız. İşte işte ilişkilerde paraydı, değerlerdi, güven duygusuydu. Yeni bir yapı kurma zamanı. Yani hayatımda neyi kalıcı ve konforlu hale getireceğim? Neyi artık sürdüremiyorum? Bunların hepsi bu hafta artık netleşecek. İlişkilerde ciddi adımlar olacak. Mesela söz, nişan, evlilik kararları, çocukların eğitimleri, yeteneklerle ilgili yeni yönler, yine böyle iş ve para için kalıcı planlar, sözleşmeler, uzun vadeli kararlar olabilir gönlümün dostları. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Kimi yerlerde tabii ki bitişler olabilir, kimi yerlerde net başlangıç olabilir ama hepsi aynı kapıya çıkıyor aslında. Daha sağlam bir zemin hayatımızda. Sağlık tarafında boğa, boğazı falan böyle temsil ediyor. Şekerdi, insülindi, tiroiddi, hormonlardı. Bunlar biraz hassas olabilir. Dengelere dikkat diyorum. Boyun, boğaz ve baş bölgesine ekstra özen iyi gelecektir gönlümün dostları. Şimdi 505-588-30-0'da biz kendi aramızda yazışıyoruz. Ben hiç yayına da galiba bunları artık taşımıyorum ama Gaziantep'te Yelda'mızı görüyorum. Aramıza yeni katılanlar var. Nasıl güzel bir kahve hazırlığında bir fotoğrafla gelmiş. Efendim yarın bu fotoğrafla yayına girebilir miyiz? Yelda'cımdan istiyorum. Tamam. Fatma'mızı görüyorum. Esra'larımızı, Ayla'larımızı, Derya'ları, Elif'ler, Tuğba'lar, Günlihan'lar. Herkes burada. İsimleri tek tek okumuyorum ama iyi ki varsınız diyorum. Ve sizi Instagram'a yine davet ediyorum. Çünkü bugün yine çok sevdiğim bir dinleyicimin fotoğrafıyla bakın. Size neler yazdı gönül dostunuz? Program başında sordum tabii ki. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. Öyleyse onlar için hadi gelin o fotoğrafta buluşalım. Bakın Buray neyi okumuş?

Bir şarkı çal gönül dostum, çabucak bitmesin. Bir söz söyle içimize, tatlı bir neşe versin. Sizleri iyi hissettiren bir programa davet ediyoruz. Gönül dostu Füsun.

Şimdi hafta sonu bir sosyolog makalesinde belli bir yaşın üzerindeki insanları değiştirmek için uğraşmayın, artık o onun karakteri diyordu. Yani yine bir filmde de insanları değiştirmeye çalışmak bazen onları daha karmaşık hale getirir deniliyordu demiş. Kim demiş? Evrenim demiş tabii ki, Evren Türeci. Çok doğru tespitler. Demek ki zorlamayla değil, kendisi isterse ya da deneyimlemenin sonucu bir şeyler başına gelince değişiyor insanın. Yani mesela benim de zorladığım özelliklerim var, bundan memnun değilim deyip kabul edip sonra destekler alarak ya da karakterimi geliştirerek, duygularımı tanımlayıp düzenleyerek, seçimler yapıp sorumluluğumu alarak bir gün değil yani, zorla değiştirerek de olmuyor. Baskıyla hele hiç olmuyormuş dostlar.

Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: doğasında var.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

şimdi sosyal medyada bir psikolog gördüm. Adına bakacağım. Meryem Zeynep. Evet, psikolog Meryem Zeynep. Şöyle yazmış danışanlarında, böyle bir post hazırlamış. Canım diyor, yalvarırım diyor. Ay, diyorum, hoca niye yalvarıyor? Bir bakayım bu postların içerisinde ne var? Ama o kadar haklı ki böyle başlamış. Aslında biraz da dikkat çekmek istemiş. Canım diyor, yalvarırım, uykunu düzelt ve yürüyüşlere çık diyor. Bakın bu bir. Yine canım yalvarırım diyor, dinlen, çabana sağlık diyor. Sonra kendine ağlama izni ver demiş. Kusur sandıklarında barış ve o elbiseyi giy artık demiş. Bunu galiba bana söylüyor. Canım yalvarırım vazgeçmeyi de öğren demiş. Bakın bazen vazgeçmemeyi, bazen de vazgeçmeyi öğrenmek gerekiyor. Bence bunlar çok güzel. Yani böyle bu canım yalvarırım diye başlayınca insan tabii ki dikkatini çekiyor. Ve bunları bazen hayatın içerisinde çok basitmiş gibi görüyoruz ama unutuveriyoruz. Başaramayabiliyoruz gönlümün dostları. Vazgeçmeyi de bileceğiz biz. Şimdi sıradaki şarkım Kimlere Armağan Olsun. Biraz mesajlara bakayım. 500-588-30-0'da Saadet'im, Belkıs'ım, Tuğba'cım, Esra'cım gelmiş. Efendim hoş gelmişler. Sabah saatlerine gidiyorum. Galiba Oğuzhan'ı görüyorum şu an. Gönlümüzün dostu uyanmaya çalışıyoruz demiş. Acaba Oğuzhan uyandı mı? Bir soralım. Oğuzhan hala dinliyor mu bizi? Nagihan peki bizi hala dinliyor mu? Sadık dinliyor mu? Kürşat diyor ki orta şekerli uyandık gönlümün dostu demiş. Canım benim. Peki ya Zühre'miz, Özlem'imiz, Songül'ümüz? Onlara da bir şarkı çalalım mı?

Şimdi ben Kenan'la Sakiler grubunu bir sahnede bu şekilde bu altyapılarla canlı canlı dinlemek isterdim. Çok güzel olurdu bence. Aranjesi falan çok başarılı olmuş. Radyo Turkuaz'dayız. Gönül dostunuza son 15 dakika. Şimdi program başından beri söylemek istiyorum. Adem Güneş'in çocuklarımızla ilgili bir yorumu vardı. Bakın, yetişkinler konuşurken çocuğun araya girmeye çalışmasıyla alakalı. Bunu hepimiz yaptık. Bunu bize de yaptılar. Yani çocuğun bir dakika, bu büyükler konuşuyor, sen git oyna arkadaşlarına, ya da bir dakika çocuğun falan dendi. Ben acaba dedim mi? Evet, ben yeğenime galiba birkaç kez dedim. Şimdi çocukların araya girme davranışı çoğu zaman saygısızlık değil, görülme, duyulma ve var olma ihtiyacıdır diyor Adem Güneş Güzel. Yetişkinler konuşurken çocuğun dikkat çekmeye çalıştığını fark ettiğinizde onu utandırmak ya da susturmak yerine önce onunla bir kısa temas kurabilir miyiz acaba? Bugün itibaren bunu değiştirebilir miyiz? Bir tebessüm olur, bir göz teması olur. Yani seni duydum, birazdan seninle ilgileneceğim demek bile çocuğa güven verir. Kurallar tabii ki elbette öğretilmeli ama bunu başkalarının yanında sanki böyle hata yapmış gibi değil, yalnızken, sakinleşmişken ve öğrenmeye hazır olduğunda yapmak çok daha kıymetliymiş dostlar. Evet, biraz yapmışızdır böyle durumlar, bize de yapılmıştır. Çünkü çocuğun var olma çabası o kadar kıymetli ki ona saygı göstermek gerekiyor.

gerekiyor. Çünkü çocuklar en çok anlaşıldıklarında öğreniyor ve sizinle de aslında gerçekten o zaman bağ kuruyor. Her şeyi de anlatabiliyor, paylaşabiliyor. İşte bu güven duygusu çok önemli. İteklememek gerekiyor çocukları. Bakın bu çok çok kıymetli bir cümle. İteklemeyin yavrularınızı.

0: Sinirlerine hakim ol. Şşt, sakin ol.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Evet, reklamlardan sonra mikrofon bana geçti. Bırakmayı planlamıyorum. 1,5 dakika konuşacağım. Çünkü artık veda zamanı gönlümün dostları. Programa başlarken, haftaya başlarken gerek sosyal medyada, Instagram'da bekliyorum sizi şimdi yayın sonrasında. Paylaştığımız fotoğrafın altına @radyoturkuaz, @gönüldostufusunun altında sorduğum sorular ve burada yeniden soruyorum. Kendi ihtiyaçlarının sorumluluğunu alamayan kim? Soruyorum. İyi misin sorusuna hep iyiyim deyip içini susturan kim? Herkese yetişmeye çalışırken kendine geç kalan kim peki? Kırılınca güçlü görünmeye çalışan kim? Ben şimdi bu soruları yazdım ve Instagram'da baktım, altta da cevaplar veriyor. Kıyamam ben size ya. Her haliniz o kadar kıymetli ki. Olsun, biz bu sorularla öyle bir dönüşürüz ki bu hafta. Adım adım yaparız bunu. Belki bir anda olmaz ama yine de olur be dostlar. Sessizce yorulan ama kimseye belli etmeyen kim? Ve bir gün aynaya bakıp ben ne zaman kendimi unuttum diye soran kim gönlümün dostları? Hayatı omuzlarında taşıyanlar belki de bugün yine bir sözde, bir cümlede, bir mesajda, bir şarkıda kalplerini dinlendirdiler ve kendilerini buldular. İyi ki de buldular diyorum. Yarın yine buluşalım mı? Var mısınız? Çok güzel bir bayram. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda neredeyiz? Radyo Turkuaz'dayız. Sabah sizi bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan Hilal Özgani mikrofon başında. Orman.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale etmek isteyen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. İnişleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü ve 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın İslam aleminde kutlanacağını duyurdu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri dün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

0: süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Aile Bakanlığı bünyesinde çalışma grubu kuruldu. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Azerbaycan'ın sembol şehri Şuşa'yla kardeş şehir protokolü imzalayacaklarını açıkladı. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

saatimiz 12.04. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor. Günlerden pazartesi ayın 18'i, 19 Mayıs'tan önceki gün, heyecan dorukta. Hepimiz için o en güzel, en özel bayramın son geri sayımında bir gün. Ben saatler 14'ü gösterinceye dek canım gönül dostumun hemen sonrası Utku'muzun öncesinde 2 saati sizinle paylaşacağım. Yayında ne var ne yok.

0: hangimiz fotojenik?
1: Bütün hafta sonu nelere baktım biliyor musunuz? Hani böyle yaş geçince yüzle alakalı yüzü dönüştüren egzersizlere baktım. Yüzüme egzersiz yaparken ağzım burnum kaydı. Yani bu işler öyle olmaz. Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Kendimize iyi bakacağız. Öyle ben yani eşim şey dedi hatta hayatım dedi ağzım biraz yana doğru. Neyse bunları hep anlatacağım size. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx sat.

eziyet etmeyelim. Rica ediyorum, yine arabanın arkasına bağlanarak koşturulan bir köpek görüntüsünü sadece 3 saniye bakabildim. Allah içimi biliyor, içimden ettiğim bedduaları biliyor, beni de affetsin. Ama Rabbimin yarattığı bu dilsiz kullara eziyet edenler ettikleri eziyetin çok üstünde eziyet görsünler. Başka da bir şey demiyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Bu kadar ya. Bu arada Mourinho'nun Real Madrid'le anlaştığını söyleyelim. Futbol haberlerini benim gibi çok sıkı takip edenler. Şimdi güzel bir Yılların Yonca Evcimik şarkısını Fatma Turgut söyledi. Bu eskiler yenileniyor çünkü yenilerde pek bir şey olmuyor. Böyle diyelim.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
3: Garanti BBVA yatırım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr.

Trabzon'da hala kar yağıyor. Tonya ilçesinde karlarla baharın müjdecisi kır çiçekleri bir arada görüntülenmiş, onlara baktım. Ben artık içimi açan haberlere bakmaya gayret ediyorum. Diyorum ki bak Rabbimin yarattığı, görüyor musun, karla bahar, kışla bahar bir arada. Gerçekten mükemmel görüntüler var. Bu arada Trabzon dinliyorsa selamlar, sevgiler. Dolar rekor kırmaya devam ediyor. 45 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Bugün rekorda dolar.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: siz?
1: Haberler çok enteresan ya. Tabii biz bunları, bu gerçeklere de bir bakmamız lazım. Ona göre çocuk yetiştireceğiz. Ona göre kendimize hakim olacağız. Öfke kontrolümüz yoksa danışmanlara gideceğiz. Danışacağız, doktorlardan tavsiyeler alacağız, ilaç kullanacağız. Ya istediği kızı vermiyor, 17 yaşında daha. İstediği kızı vermedi diye kızın babasını öldürüyor. Gencecik bir çocuk, yani insan ya da neyse. Ya enteresan, torun dedesini 3 yerinden ayrı yerinden bıçaklıyor falan, haberler felaket yine. 0500 588 30 çift 0'dayız. Hilal Özgani ile sosyal hayattasınız.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Aziz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Haydut İsrail ordusu küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye geriledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasındaki görüşmelere ilişkin medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor dedi. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış bekleniyor. Hacı adayları hac ibadeti öncesi kutsal mekanları ziyaret ediyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'de özellikle Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Müzdelife, Mina, Cennetül Mualla ve Cin Mescidine gidiyor. Stanford Üniversitesi kapsamlı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre yaşlanma yavaş ve kademeli bir süreç değil. İnsanlar 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

yazmış Almanya'dan, nasılsın iyi misin diyerek katılmış bana. Çok teşekkür ediyorum. Mesajları yeni açtım. Onu da söyleyeyim. Bugün ilk saat mesaj alamadık. Onun da bilgisini verelim. Canım Hilal'im, iyi yayınlar, mutlu hafta sonları olsun herkese. Aydın'dan Yeşim yazmış. Gün Nihal, iyi yayınlar dileyerek

0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel gücünde 5G.

0: saatimiz 13.31. Programda son 30 dakikanın içerisindeyiz. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Ulaşan dinleyicilerim var, yeni haberler var ama kısa bir ara.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da...

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Umran Oto ekspertiz.
5: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto ekspertiz.
6: Umran Oto ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Şimdi birazcık eğlenmeden sizi bırakmayayım dedim. Çünkü 19 Mayıs'a hazırlanıyoruz değil mi? Havalarda böyle mis gibi giderken. 19 Mayıs bizim için çok özel bayramlardan biri. O yüzden enerji şimdiden.

önemli cümlelerinden ve toparlanma cümlelerinden biri olsun bu. Kırılmış olabilirim ama iyileşmek için kimseye ihtiyacım yok. Gücüm kendi ellerimde. Bu güzel, bunu kaydettik.

0: Ay bu da canım eşime benim bugünkü değil mi? Bugün çok eş eş dedim bugün yayında. Güzeller eşinden bir seni seçtim. Heykel. Seni bilerek kışkırtırlar. Kontrolünü kaybettirirler. Böylece öfkeli, dengesiz görünen sen olursun. Onlarsa sessizce mağdur rolüne bürünüp ortamdan çıkarlar. Buna dikkat et.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.

0: Bilal Özgani ile Sosyal Hayat.
1: Veda'ya çok
0: Bilal Özgani ile Sosyal Hayat.
1: Hiçbir sorun istemiyoruz. Kimseyi ve ne yaptıklarını da merak etmiyoruz. Hiçbir şeyle mücadele etmek de istemiyoruz. Öyle bir dönemdeyiz. İstiyoruz ki her şey kolay olsun. İnsanlar kolay olsun. Olmayan, kolay olmayan zor insanlar etrafımızda olmasın. Olmayanı zorlamak istemiyoruz. Böyleyse böyledir deyip geçmeliyiz. Huzur bulmak istiyoruz. Yalnızca zaten en güzeli bu. Bunların tam tersini yapmakta olanlar varsa en azından bir örnek olsun. Sorun çözmeyin. Kimin ne yaptığını merak etmeyin. Hiçbir şeyle mücadele etmeyin. Olmayın, zorlamayın. Böyleyse böyledir deyin.

0: Bana ilan sürenin sonuna geldik. Ben istiyorum ki yarın coşkulu bir 19 Mayıs olsun.
1: Vazgeçtiysen hep sağlık yaz.
0: Çiçekler açsın, çocuklar koştursun. Dertler deva bulsun. Hastalar şifalansın. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Ben Hilal Özgani. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Haydut İsrail ordusu küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye geriledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüş.

0: olmuştur dedi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Böylelikle 2016'da 60. sıraya yükselen Çağla Büyük Akçay'ın rekorunu kırmış oldu. Kartla yapılan ödemelerin tutarı her geçen gün artıyor. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Nisan'da yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %44 artarak 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı. Yurdun dört bir yanında kurban pazarları kuruldu. Bayram öncesi hareketlilik başladı. Bursa Yıldırım İsa Bey Kurban Pazarı'nda Bayram isimli tosun pazarın gözdesi oldu. 1 ton 200 kilo ağırlığındaki tosun için 650 bin lira talep ediliyor. Maşallah diyelim, sözü Utku ile isteklere bırakalım.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Şükür kavuşturana, selam olsun güzel insanlara. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Utku'yla istekler başladı. Bir kez daha selam olsun. Sesimizle, duygularımızla, şarkılarımızla ortamlarına, mekanlarına konuk eden güzel dostlara. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Ardından sevgili Enis'ten dinledik günün son gelişmelerini. Ve saatler 17'yi gösterene kadar sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar güzel insanlar. Mutlu haftalar diliyorum. Ben yokken neler yaptınız bilmiyorum ama birazdan içtimada zaten belli olacak. Hafta sonu inşallah güzel geçmiştir sizler için. Varsa bir problem, bir sıkıntı, her şeyi bir kenara bırakın. Çünkü sizlere güzel bir enerjiyle geldim. Moralinizi bozacak hiçbir şeyi hayatınızda barındırmayın. Çünkü en güzel hikayeler her zaman olduğu gibi moralli olan insanlar için başlıyor. Bunu da burada dipnot olarak belirtmiş olalım. Evet, ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ki gelmeden yazan dostlarımızı görüyorum. Teşekkürler. Öncelikle yeni açanlar için, aramız yeni katılanlar için bir kez daha hatırlatmasını yapalım. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku'yla istekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce, her şey gönlümüzce olsun dostlar. Ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: Frekans. Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Adasa mağazalarına geldi.
7: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca...

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

Başladık yine çok şükür en güzel şarkılarla birlikte. Bakıyorum da maşallahınız var yine her zaman olduğu gibi. Kimlerle başlayalım? Merhabalar, iyi yayınlar diyor Müyesser Hanım. Selam olsun size. Güzel bir şarkı ile eşlik edeceğim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Yalnız nereden dinlediğinizi yazın, olur mu? Abi Emrah, ben Aydın'dan senden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun sevgili Emrah için ve orada dinleyen bütün dostlara. Zühre, o da bizi dinliyor, sana sevdiklerine. Fatma Kılıçarslan Yozgat'tan sevgilerle diyor. Melek, sıradaki şarkı sizler için Yaren Konfeksiyon sizinle birlikte demiş. Sağ olun, çok teşekkürler. Selam olsun. Şarkılardan fal tutuyorum diyor. Size de sevgilerimi gönderiyorum demiş. Gül Nihal göndermiş olduğu mesajda. Refik Yenibosna'dan herkese iyi haftalar olsun. Selam olsun bizden de sizlere sevgili dostlar. Diyarbakır'da Hasret Ben, o da bir yandan temizlik yapıyor. İzmir'deki çok sevdiğim dostlarıma ve akrabalarıma sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, güne dair, hayata dair ne varsa, sevdiğiniz bir söz, kulağınıza küpe olan bir kelime, artık ne varsa yazın ki biz de buradan sevenlerimizle birlikte paylaşalım, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar ve daimi dostlar. Bakalım şu anda kimler nereden dinliyor bizi? Sesimiz nerelerde yankılanıyor? Onları da birazdan dile getireceğimiz mesajlarla birlikte paylaşacağım.

Devam ediyoruz. Hülya İzmir'den merhaba. Dinleyen herkese sevgiler, selamlar diyor. İnci Kahramanmaraş'tan. Abi diyor, seni ablamla dinliyoruz. Ablamın size çok selamı var. Turkuaz ailesi bizim her şeyimiz. Çok teşekkürler. Benden de sizlere, güzel ailenize selam olsun sevgili kardeşim. Bursa'da tarlada sizi dinliyoruz. Sezen Aksu'dan bir şarkı bekliyorum diyor sevgili Burak. Bereketli olsun, selam olsun size Yeşil Bursa'ya. Hayırlı haftalar İzmir'den Yeşim ben. Gülşen'den bir şarkı bekliyorlar. Beklemede kalın. Merhabalar, iyi yayınlar. Cemil Gören, biricik eşim Senem için gelsin diyor. Mardin'den sevgili Cemil. Sana ve şu anda beni Mardin'e dinleyen bütün dostlarımıza sevgiler, selamlar. Devam edeceğiz. Utku'yla isteklere çok güzel mesajlar var. Bir kez daha teşekkürler ilginize, içtenliğinize. Sevgili dostum Elvan, o da şu anda beni dinliyor. Elvan için, Yunus Emre için, Esila için ve bütün sevdikleri için de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Tabii aralıklarla 90'lara gideceğiz. 80'ler var. Günümüzün sevilen şarkıları var. Ama ondan önce şöyle biraz günümüze geçelim. Bu şarkıyla buluşalım. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamların hemen ardından devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

düşündürmeyen teknoloji. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: Kim tutar seni?
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

bu şarkıyla 90'ların belki de en başına gitmiş olduk. Ölür müsün öldürür müsün? Nalan'ı tanıdığımız ilk şarkılardan birisiydi. Semra Polatlı'dan dinliyorum. Balıkesir'den gelen kızım Sıla ve arkadaşım Güngör için, Fevziye, Sevda ve Berna için demişler. Selamlar, sevgiler size de. Tuğba İzmir'den dinliyorum. Bugün oğlum Çağan'ın 7. yaş günü. Onun için sizden bir

Sezen Aksu şarkısı bekliyoruz demişler. Bugün yoğunlukta Sezen Aksu istekleri ortak bir şarkıda buluşacağız. Elazığ'dan sevgilerle Zeynep. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Zeynep istekleri var Lütfiye'nin mesajında. Zeynep'ten inadı bırak, öyle mi? Peki, bakacağız. Şanlıurfa'dan İncil Öğretmen Servisinden dinliyoruz. Selam olsun size de. Emre abicim selamlar İzmir Torbalı'dan. Annemle dinliyoruz sizi. Sizden bir şarkı bekliyorum diyerek duygularını paylaşmış sevgili Emre. Peki. Hemen ardından Fahri Gönül. O da şu anda bir hastanede galiba tedavi görüyormuş. Geçmiş olsun. Bütün hastalarına, bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkıda size armağan olsun. Devam edeceğiz. Az sonra diğer sayfa mesajlarınızla birlikte 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizleri de davet ediyorum. Bakalım sizler ne alemdesiniz? Hazır mıyız? Hadi gelsin şarkılarımız.

Devam edelim. Ayten'in mesajı var. İstanbul'dan dinliyoruz diyor Ayten Hanım. Eşim Selahattin Ertaş ve Turkuaz ailesi için selam olsun size de. Bir şarkımla eşlik edeceğim. Ayrıca Ayşe Almanya'dan, Ayşe Yılmaz işte izliyor, çalışırken sizi dinliyoruz. Özellikle arkadaşım Serpil Yıldız için sizlere de sevgiler, selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Bursa'dan Müyesser Çınar Alp, sizi dinliyoruz demişler. Ustamız Gül Hanım'a ve çalışma arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Aynı zamanda Zeynep Eylem ve Sahil'de Efsa ve Cahide için orada dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Sizlere de güzel bir gün diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Erkan Elazığ'dan kuaför salonunda sizi dinliyoruz demişler. Ustalarımız Mehmet Hamza, Murat Enes ve Muhammed ustalarımızla beraber müşterilerimize de bayramı hazırlıyoruz demişler. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı işler diliyorum. Bu hafta kadın kuaförlerinin işi gerçekten yoğun geçecek. Ta ki önümüzdeki salı gününe kadar. Zeynep Bursa'dan dinliyor. Yine her gün olduğu gibi bugün de sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı sizlere ve şu anda ekip olarak ve o bölümde dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Yatılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, bir evim, sizi düşünen
3: biri, bir evim. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100.000 liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Nerelerdesiniz? Şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Ayten ben sizi dinliyorum diyor arkadaşım. Nazan, Eylem Güler, Selda Sevim ve orada dinleyen bütün dostlara da kolaylıklar diliyorum. Elazığ ve Kütahya Tavşanlı'dan üniversite öğrencisi kızlarım geldi diyor. Tabii ki en sevdiğimiz Turkuaz dinliyoruz. Tuğba Hanım gözünüz aydın. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, komşum Oğlay için sizden bir şarkı bekleriz demişler. Türkmenistan'dan Nabat gönderdiği mesajda. Selam olsun. Türkiye Cumhuriyetlerinde gerçekten Radyo Turkuaz çok seviliyor. Merhabalar, Elazığ'dan kızımla dinliyorum sizi. Kızım Gökçen için ve sizler için demiş Kübra Özçelik. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar. Bakalım sırasıyla gidelim. Merhabalar, güzel bir hafta olsun. Her şey gönlümüzce olsun diyor Fatma göndermiş olduğu mesajında. Güzel bir Yaşar şarkısıyla buluşturacağım sizi birazdan. Hatay İskenderun'dan Hayat. O da bizi dinliyor. Hayat Çınar. Her gün diyor sabah 8 akşam 18'e kadar sizinleyiz. Öğretmen ve bütün çalışanlar için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Gönderdikleri mesajda. Hadi gelin bu şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından sözümüzü ikinci saate taşıyacağız. İkinci saatte birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.
1: Eylül'ün sarı saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Haydut İsrail ordusu küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye geriledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti. Tütün kullanımı beyin korteksinde incelmeye neden oluyor. Uzmanlar bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri dün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

15.06 saatler. İbrahim, o da bizi dinliyor. Elazığ'dan Samet Bey için gelsin demişler. Özellikle orada dinleyen dostlara da selam olsun. Koşlarımıza. Rize'den Asiye. Rabbim herkes demiş dediğine selamet bir şekilde ulaştırsın diyor. Sıradaki şarkı özellikle demiş WhatsApp grubumuz Kule diye diyerek duygularını paylaşmış. Selam olsun size de sevgili kardeşlerim. Her şey kalbinizce olsun. Merhabalar, Adem ben. Şanlıurfa Ceylanpınar'dan Şerafettin Bey, Fatih Bey ve Volkan Bey için iyi ki varsınız. Ali Almanya'dan her şey gönlünüzce olsun. Gurbet ellerde kulak veren dostlara da sevgiler, selamlar. Zuhal, o da bizi dinliyor. Zuhal Karasu, şu anda yemek yapıyorum. Sizin yayınlarınız bize huzur veriyor diyor. Her zaman dinliyorum. Kendim için de bir şarkı rica ediyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Güzel insanlar peki. İkinci saatteyiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz.

0: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: Güvercin. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Günün şarkısının hemen ardından bakalım diğer sayfa mesajlarımızda neler yazmışlar dostlarımız. Sırasıyla gidelim, gelen mesajları değerlendirelim. Gül Nihal Mayda Almanya'dan sevgilerle. Sevda Kutlu, kardeşim yazamıyorum her gün ama demiş radyom açık. Çok teşekkürler, selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Melek Baştan Sakarya'dan sevgilerle. Ümit Silivri'den sıradaki şarkı sizler için. Müyesser dünden beri demiş dinleyemiyoruz sizi. Hangi şehir olduğunu yazarsanız iletirim arkadaşlarımıza. Nermin o da bizi dinliyor. Nermin'e ve sevdiklerine. Nora Arslan sizlere de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Peki devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da okuyacağım, onları da paylaşacağım. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

İnan ki diyor, senden başka kimse yok içimde. Efendim mesajı var. Kardeşim merhabalar. Türkiye'de değildim diyor. Döndüm ve sizi severek dinliyorum. Çok güzel. Sağ olasın. Efe için ve sevdikleri için. Hatice kardeşim geldim diyor. Biraz geciktim ama demiş. Artık kulağım sende. Sevgiler selamlar olsun. Hatice'ye ve sevdiklerine. Murat Sivas'tan dinliyor. Batman'daki çok sevdiğim Kudret için sizden bir şarkı bekliyorum. Cemile İzmir'den. Azra annesiyle beraber dinliyorlar. Bir yandan da bayram temizliği. Rabbim güzellerine sağlıkla, huzurla kavuşmayı nasip etsin. İsa'nın mesajı var. Hatice'm için sizden bir şarkı bekliyorum. Sensizlik zor ama demiş. Seni sevmek her şeye değer. Özlemin içimde, sevgin kalbimde, iyi ki var diyor. Sizler de iyi ki varsınız demiş. Sevgili İsa İstanbul'dan yazmış bizlere mesajını. Selamlar olsun sevgili kardeşlerime. Merhabalar, İzmir'den Çağlayan öğretmen. Biz de sizi dinliyoruz okul bahçesinde miniklerle beraber. Meyve saatini yaparken kuzucuklarınla beraber bizimlesiniz demişler. Çağlayan öğretmene ve miniklerine de buradan sevgiler, selamlar olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Artık tabii yavaş yavaş okulun son zamanları yaklaşıyor. Öyle değil mi? Biz 19 Mayıs'tan sonra mesela salardık okulu. Hiçbir şey kalmazdı. Ders, okul vesaire falan. Ne güzeldik. Arzu Sakarya'dan sıradaki şarkı demiş. Arkadaşım sevgi için ve bir de bütün Sakaryalılar için diyerek duygularını paylaşmış güzel insanlar. Peki devam edelim. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan gönderebilirsiniz. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar. Sizleri de bekliyoruz.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Expertise. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Programın yarısı geride kaldı. Nihat her gün severek dinliyoruz diyor. Canım eşim Duygu'mu çok seviyorum. Bütün sevenler için sizden bir aşk şarkısı bekliyorum. İki güzel, iki harika yorumla buluşturacağım sizi. Burak Bursa'dan selamlar. Çok teşekkür ederim. Melek Ankara'dan selam olsun size de. O da güzel bir fotoğraf göndermiş bize. İçimdeki Ankara sevgisi diye. Selam olsun başkentimize. Aydın'dan Elif ben. Sıradaki şarkı sizler için. Aydın'da kulak veren dostlarımıza da selam olsun. Eğer ki gününüze bir anlam, bir güzellik, bir içtenlik katabiliyorsak bizden mutlusu da yoktur. Kürşat, aleyküm selam. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Sultan Hanım, Silopi'den selamlar. Dünürüm Sultan, torunum Ada ve bütün sevdiklerim için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Selam olsun size de. Haziran, o da bizi dinliyor. Hasta yatağımda dinliyorum siz demiş, geçmiş olsun. Tam böyle mevsim geçişleri, lütfen herkes dikkatli olsun, geçmiş olsun. Devam ediyoruz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Kalbimde kederimsin, sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde

kulağımız sende. Kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Saadet soğuk ve yağmurlu bir Rize'den sevgiler, selamlar diyor. Sevgili dostlarımız, selamlar, sevgiler bizden de sizlere. Yine Rize'den Eylem Çelik Büyük. Sizleri dinliyorum diyor. İki oğlum var. İkisi de Mayıs doğumlu. Arda ve Umut. Doğum günlerini kutlar mısınız diyor. Allah bağışlasın. Vatana, millete hayırlı birer evlat olsunlar. İskenderun'dan Gözde, yolculuktayız sizi dinleyen ailemle birlikte. Aynı zamanda oğlum Baybars için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajda. Peki sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Bakalım başka kimler var? Merhabalar. Ama biraz karışık gelmiş Özge. Yani neticesinde... 6 yıl önce kardeşim demiş ama sonrası biraz karışık gelmiş. Biraz daha net anlaşılır bir şekilde yazarsan mesajını okuyacağım. Merhabalar, Batman'dan dinliyorum sizi sevgili Necip. Biricik eşim ve aşkım Servet için sizden bir şarkı bekliyoruz. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Peki devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Hazırsanız hadi gelin bu güzel şarkıyla buluşalım. Hemen ardından beraberliğimize devam edelim. Sezen Aksu hayranlarının beklediği bir şarkıydı. Hemen dile getirelim, devam edeceğiz.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız. Leyla Almanya'dan dinliyor. Leyla için ve bütün sevdikleri için. İzmir Buca'dan Nazo. Sıradaki şarkı sizleri için. Savaş Topçu Aydın'dan. İskenderun'da yolculuk yapan Umut Gözde Baybars ailesi için iyi yolculuklar diliyorum size de. Hamdiye Bursa'dan uzun bir aradan sonra yeniden sizdeyiz. Teşekkürler. Sıradaki şarkı sizlere de hediyemdir. Merhabalar sevgili Serkan. O da bizi dinliyor. Göztepe'den sevgiler, selamlar olsun size de sevgili dostlar. Bakalım çalacağım şarkıları sevecek misiniz? Sırasıyla diğer sayfa mesajlarımıza şöyle bir gidelim. Orada da okuyamadığımız mesajlarımız var. Merhabalar, Eskişehir'den Serhat. Severek dinliyoruz sizi demiş. Sevgili Serhat kardeşime ve bütün sevdiklerine. İyi yayınlar, İzmir'den selamlar. 4 yaşındaki torunum Ada ile birlikte hem boyama yapıyorum hem de sizi dinliyorum demiş Arzu Hanım. Selamlar, sevgiler size de. Ardından Mira. Dinlediğim en güzel radyo diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Sizlere de benden sevgiler, selamlar. O zaman hazırsanız bu saati kapatalım. Son saatimizde ufak bir içtima alalım. Bakalım kimler nereden dinliyor? Kimler sesimizi ortamlarına, mekanlarına konuk ediyor? Onları da öğrenelim. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Haydut İsrail ordusu küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye geriledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.'luğa yükseldi. Böylelikle 2016'da 60. sıraya yükselen Çağla Büyük Akçay'ın rekorunu kırmış oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasındaki görüşmelere ilişkin medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor dedi. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış bekleniyor. Hacı adayları hac ibadeti öncesi kutsal mekanları ziyaret ediyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'de özellikle Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Müzdelife, Mina, Cennetül Mualla ve Cin Mescidine gidiyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Son saatimizdeyiz dostlar. Devam edelim. Viyana'dan sevgili Özer Koç. Selam olsun size. Avusturya'da kulak veren dostlar için bir şarkım var. Merhabalar, eşimle Mardin'den Batman'a doğru yol aldık. Sizi severek dinliyoruz ve bir haftalık evliyiz demiş Hatice göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun, hayırlı uğurlu olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Kürşat, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağandır. Elektrikler kesildi burada az önce diyor. Bir daha okuyalım peki. Rüya Eskişehir'den çalışırken sizi dinlemek demiş. Çok güzel. Özellikle en güzel eser diyor. Arkadaşım Tolga için gelsin. O da şu anda masasında oturmuş sizi dinliyor. Şimdiden teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış. Rüya ve sevgili Tolga için de güzel bir şarkı hazırladım. Fatma şimdi geldim diyor Germencik'ten. Sıradaki şarkı sizlere de hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Önce Tan hayranlarının beklediği bir şarkı vardı. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok, aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazanıyor.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: 90'lar. Utku'yla isteklerde 90'lar.

Rahmetle analım, güzellikle analım Kayahan Usta'yı. Gerçekten çok özeldir. Benim gönül hanemde farklı bir yeri vardır Kayahan Usta'nın. Abi diyor, kendime söz verdim, güzel günlere yelken açıyorum artık demiş sevgili Murat. Her şey gönlünce olsun senin de. Yani herkesin kendine verdiği bir söz vardır. Öyle veya böyle. Kaçını tutarız, kaçını tutamayız. Orası ayrı bir konu, orası tartışılır ama. Yani insanlar yaşadıkça bazı şeylere hem böyle adapte oluyorlar, hem de kendi kendilerine bazı sözler veriyorlar. O sözleri tutmakta da fayda var. Tabii kaçımı tutuyoruz, orası ayrı konu. Ben mesela kendi kendime yaklaşık bir önce dedim, ben dedim her hafta sonu kalkacağım, yürüyeceğim. İlk bir hafta yürüdüm, ikinci hafta sakat. Yani durum bundan ibaret. Meryem İskenderun'dan benim için de bir şarkı çalar mısınız diyor. Tabii ki. Mehmet aleyküm selam Merter'den dinliyor bizi. Güzide, Tülay, Filiz, Sevda, Şermin, Firuze, Ebru, Ahmet, Ertan ve Coşkun Usta için gelmişler. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sevgili dostlar. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar. Artık neredeyse son 40 dakikamız. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Öyle bir baktın ki diyor hala susuyorum. Ne bakışsa artık bilmiyorum. Demek ki epeyce bir etkiliymiş. Şeniz Özdeniz, ben de buradayım diyor. Yollarda dinliyoruz sizi. Yağmurlu bir Almanya'dan sevgiler, selamlar. Bizden de sizlere selam olsun. Yasemin Mardin'den, kızlarım Eylül ve Nida ile birlikte kahve içerken dinliyoruz sizi. Mardin'den selamlar olsun demişler. Sizlere de selamlar, sevgiler. Nurten Hanım, tiryakiniz olduk diyor. İyi ki varsınız. Sesiniz bizlere huzur veriyor demişler. Benim sesim değil mi? Yani eminsiniz benim sesim olduğuna. Selam olsun size de. Merhabalar, Alanya'da dinlemek de varmış sizi kaderde diyor. Benim ve yeğenlerim Numan ve Ömer Faruk için sizden bir selam istiyorum demiş. Sevgili Halil Bey, Danimarka'dan geliyor Türkiye'ye, Alanya'ya ve bizi oralarda dinliyor. Ve bize oradan güzel de bir video göndermiş. Yani insanın gerçekten gidesi var.

ne kadar güzel. Deniz, sahil. Kayıkta insanlar var. Denize giren çocuklar var. Artık bizim de yaz havalarımız geliyor. Neyse, darısı isteyenlerin, bekleyenlerin başına diyelim. Şimdi önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere, Ceren Sagu istekleri vardı. Bir tanesiyle birazdan sizleri baş başa bırakacağım sevgili dostlar. Bakalım başka nerelerden dinleyen dostlarımız var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nil Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. İzzet, o da bizi dinliyor. Özellikle Mersin'in güzel kadını için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Muammer de benim çok eski dinleyicimdir. Seni burada da buldum diyor. Yani yıllar sonra bulmuş olman gerçekten çok güzel. Sağ olasın, eksik olma. Nihal, iyi yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Sağ olun, eksik olmayın. Ve ben artık şöyle bakıyorum, toparlayacağım programı birazdan ama ondan önce son bir yoklama alalım sizlerden. Sadece kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazın ki ben de son şarkılarımı sizlere ve ortamınızdaki güzel dostlarınıza ulaştırayım. Ne dersiniz? O zaman ufak bir yoklama vaktidir. Bakalım kimler evde, kimler iş yerinde, kimler aracında, kimler nerede? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Sadece isim ve şehir yazın. Gerisini bana bırakın. En güzel şarkıları sizlere ulaştırayım dostlar, olur mu?

Evet, artık yavaş yavaş toparlanıyoruz. Sevgili Sadi Osmaniye'den selam olsun. Kendişah Adana'dan, Kevser İzmir'den, Lütfullah Rize'den, biz de burada izlemişler, selamlar. Gizem Zonguldak Ereğli'den selamlar. Arzu Hanım Hollanda Eindhoven'dan sizi dinliyoruz demişler. Ethem Antakya'dan dinliyor, peki. Ayşe Aydın'dan sevgilerle. Melis İzmir Kemalpaşa'dan, Nagihan Ayşe ve Ümmü için. Cebrail Mardin'den aleyküm selam. Nişanlıma sevgilerimle demişler. Selam olsun size de. İyi yayınlar. Romantik bir şarkı diyor. Gökhan'dan sevdiği Emine için derseniz diyor. Çünkü diyor o saat aralığında dinleyecek. O zaman inşallah şu anda dinliyorsunuzdur. Sevgili Emine ve Gökhan. Hatay İskenderun Pamuk İlkokulu'ndan Aylin. Aynı zamanda Hayat ve Neriman öğretmen. Selam olsun öğretmenlerimize. Yok yazılmak istemem diyor Hamdi'ye gönderdiği mesajda. Mercan Hatay Defne'den yazıyorum. Şu anda aracımdayım ve sizi dinliyorum demişler. Çok teşekkürler. Figen Hanım son şarkılarda sizler için. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimimiz gerekli tedbiri alıyor, piyasadaki fırsatçılara karşı denetimlerimiz sürüyor dedi. Haydut İsrail ordusu küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında toplantı yapıldı. Kritik toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla karşılıklı mutabakat sonunda yollar ayrıldı. Katil İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkımı ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği Gazze şeridinde ilaç sıkıntısının 255 bin tansiyon hastasının hayatına tehdit ettiği bildirildi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepe Kışlak köyünde 70 ev taşkın riski sebebiyle tedbiren boşaltıldı. Türk Hava Yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak. Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye geriledi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Cem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.

Cumartesi saatler 17.08'i gösterirken Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show zamanı. Her gün olduğu gibi bugün de yine eğlenceli bir program. Trafik oldukça yoğun. Başta İstanbul olmak üzere tüm kentlere, kentler arası yolculuk yapanlara, yurt dışına her yere selamlarımı iletiyorum. Güzel bir program olsun ama biliyorsunuz bu program ben...

0: 0588 30 çift 0 dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Onu güzel bir şekilde hep birlikte paylaşırız. Şimdi mesajları yollayın, bir reklam arası verelim. Sonra mesajlarla dönelim.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen fırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handikredi'de.

0: Reisi. Hop dedik şok. Bakalım bakalım bakalım neler oluyor burada. Böyle bir şarkı vardı. Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa. Hababam sınıfı geldi bir anda aklıma.
1: Yaşa ulan Arap. Bu aklında fazla yaşamaz.
0: Evet ya, bir anda geldi aklıma. Dostlar, şimdi hemen mesajları açalım bakalım. Burada kimler varmış? Durmuş Ali diyor ki, teşekkür ederim öncelikle o tebrik için, sağ olasın. Güzel bir sunum oldu, ben de inanıyorum. Ben diyor Denizli'den Durmuş Ali. İşte dün diyor işimi kırdım diyor. Vallahi çok da üzdüm diyor. Ondan özür diliyorum diyor. Vay arkadaş ya. Olacaksa da böyle olsun. Tüm Türkiye huzurunda.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Net yani bak görüm. Affedersin seni kırdım sevgili eşim diyor. Oğlu Efecan'a da bir selam yolluyor. Teşekkürler ediyorum. Af dilemek, özür dilemek de önemli bir erdemdir. Buyurun kimle görüşüyoruz?
3: Sancaktepe'den selamünaleyküm.
0: Aleykümselam buyurun.
3: Yanımda hiç kimse yok.
0: Yapma ya. Yalnız
3: servisi
0: mısın?
3: Servisi bitirdim. Sabiha Gökçen'den Sarı Gazi'ye.
0: Ha servis yaptım.
3: Personel bıraktım.
0: Tamam güzel.
3: Trafik Sarı Gazi Samandıra yeni doğan biraz yoğun.
0: Normal ama pazar
3: sınıfı. Ama parçanı bulduk Dayhancığım.
0: Eyvallah.
3: Seni seviyorum güzel insan, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz.
4: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Selamlar canım eşim, saygınla sizleri dinliyoruz. Buradan kocaman bir selam gönderdim gitti. Burada kim var?
5: Ayhan abi merhaba. Canım. Ben Konya'dan Melek.
0: Melek.
5: Okuldan çıktım. Heh. Eve gidiyorum. Heh. Ve şimdiden herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.
0: Ay benim kuzum, ay benim güzelim. Bayramı da unutmuyor, ne kadar güzel. Ben de tebrik ediyorum. Yarın zaten yayındayım, bolca bayram kutlaması yapacağız. Bakalım burada kim var? Doğan ailesi olarak Ankara'dan İstanbul'a yolculuk halindeyiz. Yolumuz güzel. Kızımız Zeynep Sare 14. yaş gününü kutlayacağız. O zaman Zeynep Sare'ye buradan nice güzel yaşlar dileyelim. Tabii kentler arası yolculukta olanlar var. Benim çok sevdiğim iki dostum. Onlardan bir tanesi Celalettin Bey. Bir diğeri Serdar Bey. İzmir'e doğru gidiyorlar. Yarım saat kadar önce konuştuğumda Balıkesir civarındaydılar. İnşallah şu anda da beni duyuyorlardır. Kendi işlerinde, mesleklerinde hakikaten çok başarılı, dört dörtlük insanlar. Onlarla dost olmak için de benim için onur ve gururdur. Ama onlarla tanıştıran da sevgili İrfan Doğan. İrfan Doğan da şu an beni dinliyor. İrfan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ona da güzel bir hafta dileyelim. Sevgili Celalettin Bey, Serdar Bey, iyi yolculuklar diliyorum. Sizler tabii ki hemen hemen aynı yaş grubun insanlarıyız. 90'ları biz çok severiz. Bir aya benzer göndereyim size. Yolculuğunuz keyifli olsun.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: yıl geçerse geçsin hala şahane bir şarkı. Efendim ben geldim, radyoları yeni açanlara selamlar.
1: Aman mühürüm üstadım. Umar. Şükür gülüştürada.
0: 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Hanımlar beyler, yılın 138. günü. 2027'ye bir şey diyorsanız eğer, hani bir beklentiniz varsa, hemen gelsin evleneceğim, hemen gelsin ev alıyorum falan. 227 gün var daha 2027'ye. Onu da buradan iletmiş olalım. Gündüzün uzaması 2 dakikaymış. Tamamdır. Bunu da bilgi olarak verelim. Çocukluğumuzda

0: Kasım'da bugün doğan çocuklar için erkek ve kız bebekler için isim önerileri. Erkek çocukları için Hayrettin. Güzel. Kız çocukları için isim önerisi Hülya. Bu da güzel. Bu akşam tabii şu anda çoğunluk mutfaktadır. Akşam için hazırlık yapılıyor ama yani öneri vermiş takım yaprağı. Yayla çorbası. Seven de var, sevmeyen de var ama güzel olur. Etli patates şahane. Börek, komposto, böyle bir menü hazırlamış takvim yaprağı bize. Eyvallah. Eskişehir'deyiz. Yusuf göndermiş bir mesaj. İskenderun'dayız Kürşat. Mesut, Celal, Selahattin, Fatih, Ozan bize bir selam. Tamam, yolladım. İstek programı değil, şarkılar güzel ya. Boş verin. Devam edelim bakalım. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Saat 6'da günün konusu gelecek. Bakalım yorumlarınız ne olacak? Önce reklam arası. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıca

0: başlayan fiyatlarla Uğur Deri Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sevgi ve saygılar. İstanbul trafiğine de bir göz atalım bu arada. %63'lük bir yoğunluk var dostlar. Şimdi yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. İstanbul'da belli noktalarda organizasyonlar var ama ana yolları etkileyecek iki organizasyon var. Bunlardan bir tanesi bisiklet turu. Bu bisiklet turu dolayısıyla özellikle bakayım şurası neresi onu hemen söyleyeyim sizlere. Sahilde Yeni Kapı istikametinde yarın yollarda biraz yoğunluk yaşanacak. Aynı şekilde 19 Mayıs Atatürk anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sebebiyle Beykoz'da da trafiğe kapatılacak yollar var. Özellikle sahil istikametinde. Yarın tatil günü, hani olur da ya şöyle bir boğazlanalım diyorsanız hem Avrupa

0: lezzetli. Güzel Elif. Aferin sana. Devam edelim bakalım.
1: Merhaba. Ben Uras. İskenderun'dan selamlar.
0: Selam.
1: Yine Radyo Turkuaz dinliyoruz.
0: Aferin sana.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: Afedik Ayhan Show.
0: Bravo. İşte bu. İşte bu. Yine mutlu oldum. Aferin çocuklar.
3: Aferin.
0: Şimdi tek bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Saat tam 6'da günün konusu gelecek.
4: Bir reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
4: Bir reklam.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

0: Alp'e, Cem Arslan'a. Sadece beni anlatsa zaten tam puan alırdın. Onlara gerek yoktu Lütfi. Ne gerek var?
1: Ne oluyor ulan burada?
0: Şener abi bir dakika. Ama tebrik ediyorum seni. Hakikaten herkesi şahane bir şekilde anlatmışsın.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Belli ki hakikaten radyoculuğa meraklı da bir kardeşimiz. Aferin sana. İnşallah güzel puan alırsan da yine bizi haberdar et. Anladın mı? Şimdi dostlar 65 yaş üstü sürücüler için ehliyet yenilemede sarılık sağlık raporu şartı geliyor. Allah Allah, bugün de benim dilim böyle bir dolanmaya başladı. 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyecek. 80 yaş üstü sürücüler 2 yılda bir gidecekler ve sağlık raporlarını alacaklar. 90 üstü var mıdır trafikte? Araba kendi kendine gidiyordur herhalde. Öyle bir durum değil mi?
3: Yok demek.
0: Eyvah. Çok da dalga geçmeyelim. Hepimiz yaşlanacağız. Allah göstermesin yani. Hala dikkati yerinde olanlar varsa onlar sağlık raporu almak durumunda.

0: sadece şunu merak ettim ben. 65 yaş yaşlı mıdır ya? Onu da sorayım sizlere. Eskiden 40'a 35'e şiir var yani işte yaş 35 yolun yarısı. 40'ında insanlar yaşlı derlerdi. Şimdi hayat biraz daha böyle uzadı gibi değil mi? Bakalım. Şimdi bir görüş alalım. Buyurun.
1: İyi akşamlar. Giresun'dan Ömür.
0: Ömür.
1: 65 yaş üstüne sağlık raporu iyi olur ama bir sınav yapmaya kalkarlarsa naneyi yedik.
0: Yapma ya. Ne bir soru cevaplı bir şey olursa sıkıntı olur diyorsun yani. Peki teşekkür ediyorum. Buyurun.
2: Ben İstanbul'dan Mustafa Erdoğan. İyi yayınlar Ayhan Bey.
0: Eyvallah.
2: Eğer 65 yaşından sonra ehliyeti yenileyemezsek hanımları değiştiririz. Genç hanım alır onunla devam ederiz. Yapacak başka bir şey yok.
3: Bu ne be?
0: Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Hayret bir şey.
4: Ne diyor ne diyor?
0: Ehliyeti boş ver genç hanım alırız diyor.
4: Ha iyi iyi.
0: Senin de işine geliyor Zühtü amca, senin de işine geliyor. Buyurun iyi akşamlar.
5: Hayırlı akşamlar Ali Can, ben Ali Can.
0: Tür şoförü.
5: Ben bir tır şoförü olarak size bir açıklama yapayım.
0: Lütfen.
5: Bu uygulamayı zaten tır şoförleri ve otobüs şoförlerine yapılmakta.
0: Tamam.
5: 65'te 69'a çıktı.
0: Tamam.
5: Her yıl belli bir 2 yıllık veriliyor veya 3 yıllık o şeye göre bizde dijital ehliyet sistemi var.
0: Dijital ehliyet
5: ona
0: bilmiyorum.
5: Göre bittiği zaman doktor muayenesine gidip
0: tamam.
5: Tekrar şeylere doktor heyetinden geçip 2 yılda veya 3 yılda uzatma hakları var ama
0: tamam.
5: En son 69 yaşına kadar.
0: 69 yaşına kadar dedi ve noktayı koyduk. Şimdi haber

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimimiz gerekli tedbiri alıyor, piyasadaki fırsatçılara karşı denetimlerimiz sürüyor dedi. Haydut İsrail ordusu küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında toplantı yapıldı. Kritik toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla karşılıklı mutabakat sonunda yollar ayrıldı. Şehit polislerimiz için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi. Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. Hacı adayları hac ibadeti öncesi kutsal mekanları ziyaret ediyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafirler halinde Mekke'de özellikle Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Müzdelife, Mina, Cennetül Mualla ve Cin Mescidine gidiyor. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Selamlar, saygılar dostlar. Türkiye'de saatler 18.05'i gösteriyor. Günlerden pazartesi, iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Ben yarın yayındayım. Şimdiden bir kere daha kutlamasını yapmış olalım.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
2: Efsane.
1: Hop dedik şov.
2: Hop dedik. Ben geldim.
3: Yavrum.
2: Şimdi 65 yaş üstü sürücüler için ehliyet dinlemede sağlık raporu şartı geliyor. 3 yılda bir sağlık rapor alacaklar. 80 yaş üstü sürücüler içinse bu süre 2 yıla düşürülecek. Düzenlemede sürücülerin sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Buraya kadar her şey tamam. Ana hattıyla ben de şunu sordum. 65 yaş gerçekten Türkiye şartlarında yaşlı mıdır, değil midir? Ayhan Bey merhaba, 66 yaşındayım. Marsilya'da tır kullanıyorum. Yenilere taş çıkartırız. Vay. Vay ülen kereta.
4: Ulen görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kereta.
2: Aslan Betin abime bak vallahi taş gibi. Yenilere taş çıkarır. Zaten aslında biz Karadenizliler geceleri saymadığımız için sorun yok diyor. O yüzden 66 diyor sadece rakam. Onun dışında diyor gençiz. Eyvallah. Teşekkür edelim bakalım. Devam edelim. Buyurun iyi akşamlar.
5: Eğer 65 yaşıma geldiğimde hala arabamı kullanacak bir şoförüm yoksa ehliyeti yenilemeyeyim zaten.
6: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
2: Zonguldak'tayız. İrem, enerjiniz harika. Sizi ilk defa dinliyorum. Güzel bir yayın. Teşekkür ediyorum İrem'ciğim. Hoş geldin yayınımıza. Sen de artık bir radyo turkuazcısın. Urfa'ya bir merhaba Esma. Vallahi de bu uygulama...

0: doğru verilmiş bir karar. 65 yaşından sonra bazıları trafikte sabırsız, tahammülsüz oluyor. Gözler iyi görmemeye başlıyor. O yüzden güzel karar demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Görüşleri alırız. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan

0: indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

seviyesinde. Tamam. Zaten herkes trafikte, o yüzden çok detaylara girmeyelim. Benim güzel Ankara'm nasıl? Başkentim. İzmir'im nasılsın? Bursa'm, Antalya'm, Kayseri'm, Samsun'um, Trabzon, Erzurum. Sayamadığım diğer illerim. Herkese selamlar.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bir reklam.
1: Haydi bakalım, bir reklam arası tekrar buradayız dostlar. Selamlar, saygılar.
2: Telefonun çalıyor işte.
1: Bakalım kim var? Buyurun, iyi akşamlar.
3: Güzel efendim, iyi akşamlar.
1: Buyurun.
3: Sağlıklı insanlar kullansın. Çünkü düne kadar 65 yaşında insanlar yeni emekli olacaktı. Şimdi EYT çıktı diye herkes 40'ında 45'inde emekli oldu diye niye 65 yaşındakiler harcıyoruz onu anlamadım.
1: İnce bir dokundurma var. 65 yaş genç mi yaşlı mı diye sorduk. 45 yaşında EYT'liği kapanca diyor. O zaman niye oluyor? Peki Gülhan, yayınınızı keyifle dinliyorum. Sadece 65 yaşı değil, her 10 yılda bir her sürücüye bu yapılmalı diyor. Ya kaza istatistikleri pek iç açıcı değil demiş. Ondan sonra cuma. Balkon keyfi yapıyorum. Zehra'ya da bir selam yollayalım. Tamam, yollayalım. Mardin'deyiz Savaş. 90 yaş üstünden de yakında ölüm raporu isterler diyor. O yüzden sordum 65 yaş yaşlı mı değil mi diye. Şurada bir mesaj verdi, onu bulursam iyi olur. Motosiklet kullanıcılarıyla alakalı bir anda mesajlar gelince bakalım nerede? Burada Düzce'den Oğuzcan. Oğuzcan özür diliyorum. Direksiyon sınavlarında görev alıyorum. Bence 3 yıl fazla bile. En az 1 ya da 2 yılda bir rapor alınması gerekiyor. Ayrıca motosiklet işinde yaşların yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum bir direksiyon hocası olarak. Gençler 16-17 yaşından itibaren ehliyet alıyorlar. Maalesef ülkemizdeki motor kazaları da epey artmış durumda demiş. Bu da bir bilgi olarak aktarmış olalım. Teşekkür ediyoruz. Bu konu hakkındaki görüşleriniz gerçekten kıymetliydi. Birazdan farklı bir konu var. Bakalım o konu hakkında kimler neler söyleyecek.
0: Müziğin rengi. Radyo Turkuva.

0: arası verelim. Reklamdan sonra yine ilginç bir konu var. O konu hakkında da görüşlerinizi bekleyeceğim. Bakalım kimler neler söyleyecekler. WhatsApp üzerinden yazışıyoruz ya da sesli mesaj gönderiyoruz. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı fikirlerini bizlere beyan edebilirler. Gönderin mesajları gelsin. Dostlar bir reklam arası 2,5 dakika geliyorum.
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: yayındayız. Şimdi dostlar, akrabalarla ilişkiniz nasıl? Aranız nasıl, onu merak ediyorum. Batman'da da çok dinleniyoruz bu arada. Batman'da 45 yıllık esnaflık yapan bir abimiz akrabalarıyla yaşadığı sorunlar sonucu ilişkisini kesmiş. Bu arada ilişkiyi kesmekle kalmayıp bunu kutlamak istemiş. Nasıl kutlamış biliyor musunuz? Arabasının arkasına şöyle bir yazı yazmış. Akrabalarla ilişkimi kestim. Desteklemek için korna çal diye.
1: Amanim bu.
0: Vallahi. Şimdi bu işin iki ayrı konusu var. İkisinden de yorum alalım sizden. Birincisi, ya bu akrabalar kafayı yoruyor mu belli bir zamandan sonra? Hakikaten akrabalarla da görüşmek, görüşmemek. Bilemiyorum, sizde durum nedir acaba? Şunu söyleyebilirsiniz. Ya o adam anlaşamamış ama benim akrabalarımla bir sorunum yok. Hepsine de güzel anlaşıyorum. Sağ olsunlar, Allah razı olsun falan da diyebilirsiniz. Yoksa şunu da söyleyebilirsiniz. Evet ya, yıllar ilerledikçe para mal mülk falan bilmem ne, bu tartışmalar da işin içine girdi. Akrabalarla eskisi gibi anlaşamıyorum da diyebilirsiniz. Fakat bu abi bir de kutlama yapmış. Akrabalarla ilişkimi kestim, desteklemek için korna çal. Batman'da bayağı korna çalmışlar. Bir de görüşü var, bir dinleyelim onu.
2: Kıskançlık, kibirlik, nasıl anlasam, çekememezlik, hem maddi hem manevi olarak beni yıprattıkları için artık bütün akrabalarımla ilişkimi kesme kararı verdim. Şu anda kafam çok rahat. Gerçekten o kadar huzurluyum ki dedikodu yok, fitne yok, fesatlık yok. Kim?
0: Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Sizin de başınızdan böyle bir şey geçti mi? Akrabalar sizi yordu mu dostlar? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Birkaç yorum alalım mı? Abi doğru da yapmış diyebilirsiniz. Ya akraba yine zor günde lazımdır da diyebilirsiniz. Kısa kısa görüşleri bir alalım bakalım, hadi. Görüşler.

0: burada.
1: Ay ne kadar değişiklik.
0: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Dostlar, akrabalarla ilişkiler nasıl? Batman'da da çok dinleniyoruz bu arada. Orada bir vatandaşımız akrabalarla ilişkimi kestim, kafam çok rahat demiş. Arabasının arkasına da bir yazı yapıştırmış. Desteklemek için korna istemiş. Bakalım sizler neler söyleyeceksiniz.

0: Düşündürmeyen teknoloji. Bir reklam.
1: Ayhancığım, canım dans etmek istiyor.
2: Bir dakika, konu var. Önce şu konuyu işleyelim, dans ederiz, sorun değil. Şimdi dostlar, Batman'a gitti. 45 yıllık esnaflık yapan bir abimiz akrabalarından bıkmış.
3: İnsanlardan çektiğimiz zulümden dolayı aklıma geldi ve öyle bir şey yaptım.
2: Arabasının arkasına akrabalarla ilişkimi kestim. Desteklemek için korna çal yazmış. Bayağı da korna çalan olmuş. Millet demek ki akrabalardan şikayetçi.
3: Aracımı astım. Bütün herkes bilsin, duysun diye. Hasetlik, kıskançlık, kibirlilik. Nasıl anlasam? Çekememezlik hem maddi hem manevi olarak.
2: Akrabalar arasında böyle şeyler oluyor herhalde, değil mi? Ne diyorsunuz? Abimizi anlıyor musunuz?
4: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
2: Peki. Halil Yıldırım diyor ki akrabalık kan yoluyla bulaşmış adi bir hastalıktır bence demiş. Bayağı şikayetçi var. Abi akrabalar ne kadar uzak olursan o kadar iyi. Ana tarafı baba tarafı fark etmez, hanım tarafı da fark etmez diyor. Uzak kalacaksın demiş Mehmet Hatay. Eskişehir'deyiz. Mecit Bey, yılandan korkmam, akrabadan korktuğum kadar öyle değildi. Sen de şimdi de. Ama güzel uymuş yani, onu da söyleyeyim. Hop dedik, gönlü güzel insan. Akraba, akrep.

0: gibidir. Aa, uzak durmak gerekir. Faydalarından çok zararları var. Abi haklı demiş. Ben şaşırdım şu an.
1: Şaşırttınız bizi. Sizden beklenmezdi doğru.
0: Vallahi. New York'tayız. Günaydın diyelim o zaman. İyi akşamlar diyelim. Yurt dışından pek ses çıkmıyor demiş. 7'den sonra genellikle mesajlar geliyor ama ben tabii New York'a buradan bir selam yollayayım sana. Anında görüntü. Esra Trabzon. Ya çok uzun Esra'cığım ya. Şimdi kısa kısa bak, insanlar öyle yazıyor. Sen de yazsan. Bu çok uzun, onu okuyamam. Ya da sesli bir mesaj gönder. Tamam, anlaştık. Konu hakkında görüşlerinizi alacağım.

0: üzere hani ben siz dinliyorsunuz diye yeni şarkıları da yayınlıyorum. Ama şu bir gerçek ki belli isimlerin şarkılarını o isimler dışında kimse okumasın. Yani bunu okuyacaksa Mustafa Sandal okusun, başkası hiç burnunu sokmasın bu şarkılara bence.
1: Yaşa ulan Aras.
0: Nasıl?
1: Bu aklından fazla yaşamazsın. Tabii ya.
0: Şimdi bak, bir efsane başladı mesela 90'lardan bu yana, hala dünkü gibi. Bu şarkı Hakan Peker dışında kimse okumasın ya. Yakışmaz, yakışmıyor işte. Olmuyor, olmuyor. Ama siz dinliyorsunuz diye farklı örneklerde yolluyoruz tabii ki, o ayrı. Birazdan...

0: efendim, Batman'da bir vatandaş akrabaları ilişkisini kesmiş ve bundan dolayı da arabasının arkasına bir yazı yazmış. Onu çok iyi anlıyoruz.
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Kutlama yapalım demiş. Akrabalarla ilişkimi kestim. Kornaya basarsanız sevinirim. Bayağı bir kornaya basmışlar bu arada. Böyle bir durum var. Diyarbakır'dayız Zehra. Akrabaları iyi olsunlar ama mümkün mertebe de uzak olsunlar. Kimse kimseye karışmasın diyor. Gülhan'a selam peki. Batmanlı abiyi tebrik ediyorum. Bazı insanların yokluğu varlığından daha iyi. Ayrıca benim eşimden de örnek vereyim. Baba tarafından sadece babasıyla konuşuyor. Nasıl? Anne filan? Rahmetli mi oldu anne? Anneyle konuşulur ya. Aydın'dan Yasemin daha farklı düşünüyor. Dinimiz akrabalık bağlarını koparmaktan sakınmamızı emreder. Hiç kimse dört dörtlük değil. Yeri geldiğinde alttan almayı bilmemiz gerekir. Kara gün ve iyi gün dostu akrabadır. Yazılan ve size söylenen sözlerin hiçbirine katılmıyorum demiş. Vay, akraba candır diyor. Peki. Adam bezmiş ama ne yapayım yani, arabasına kadar yazı yazmış. Arkadaşlar geç kalmış, ben yıllar öncesinden kestim tüm akrabalarla ilişkimi. Evimde 3 tane köpek besliyorum, en azından bana sadıklar diyor bir hanımefendi.
2: Ay. Sen çıldırmışsın. Ay.
0: Duymasın akrabaların yalnız Gülbahar, duymasın. Reklam arası mı? Hay hay.
3: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
1: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
2: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
1: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
0: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
3: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 60.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Her gün 17'den 20'ye. Tamam, özür diliyorum. Yayın saatimi söyleyeyim dedim ama biliyorsanız sorun yok. Aydın'dayız Refik. Akraba güçtür. Birlik beraberliktir. Akrabalar için söylenen o sözlere katılmıyorum diyor. Peki, bu da bir görüş. Edirne'den selamlar Ayhan. Zarar görüyorsan koparık atmak en iyisi diyor. Zamanında benim de canım yandı. Mesela bir hanımefendi Sakarya'dan yazmış. Bu nasıl oluyor onu da tam olarak bilmiyorum ama ne kendi ne de eşime akrabalarını günahım kadar sevmiyorum. Açık söylüyorum, hepsinden nefret ediyorum demiş. Onların bize yaptıklarını hiç kimse yapmadı bu hayatta. Allah Allah. Sağ olsun eşimin hiç görüşmediğimiz akrabaları sayesinde işin mesleğinden oldu. Yapma ya. Üstüne bir de hapis cezası yok artık. Buna sebep olan akrabalar gayet normal, o beyefendi doğru söylüyor demiş. 18 yıllık mesleğinden oldu. Ona mı yanalım diyor. Akraba işlerimizden ceza aldık, ona mı yanalım? Aa, millet neler çekmiş böyle ya. Biz de bir konu açtık ama ortalık yangın yeri. Vay vay vay vay vay. Millet çok kızgın.
1: Döverim seni. Hepinizi döverim lan.
0: Mustafa diyor ki selam diyor. Bugün de bizim aşiretle görüş günümüz diyor. Akraba bir dosttur ya diyor. Peki. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Şurada bir mesaj.
2: İlk defa sesli mesaj atıyorum.
0: Önemli değil. Biraz uzun ama dinleteceğim adlıya. Biraz. Tamam.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Hızlı hızlı konuşmam gerekiyor biliyorum.
0: Evet.
2: Konuşacağım
0: evet.
2: Asla şu an bilmiyorum.
0: Gir konuya gitsin.
2: Ben aslında Trabzonlu değilim. Ne dediğim. Ama akrabalarım her şekilde hazır bekliyor. Ben bir ton akrabamın sırlarını biliyorum. Kimseye malzeme etmiyorum.
0: Hazır bekliyorlar derken neyi bekliyor akrabalar? Ben onu anlamadım. Ay, bu işler hiç kafam ermiyor biliyor musunuz? Buyurun.
2: Ama benim akrabalarım hazır da bekliyor.
0: Neyi bekliyorlar ama?
2: Aynı kanı taşıdığım halde akrabalar yani birbirine dedikodu yani her şekilde zarar verebiliyor.
0: Allah Allah. Yani akrabalar birilerinin yükselmesini ya da iyi olmalarını istemiyorlar mı? Bekliyorlar derken neyi bekliyor? Enteresan. Mesaj uzun ama çok da uzatmayayım dedim. Yine de teşekkür ediyorum gönderdiğin için. Sağ olasın, var olasın. Dostlar, Radyo Turkuaz'da. Ebru Gündeş'i yıllar evvel müzik kamuoyuna tanıtan şarkı.

Hayda, millet ne dertliymiş, nereden açtın bu konuyu? Batman'da bir abimiz akrabalarıyla ilişkisi kesmiş. Arabasının arkasında...

0: dedim ya. Evet, yazanlar var yani. Bir görelim bakalım. Bakalım. Kimler neler söylemişler. Bir sesli mesaj.
1: Ankara'dan Dilhan ben.
0: Buyurun.
1: Akraba akbaba diye boşuna dememişler.
0: Öyle mi demişler?
1: Hiçbir akraban gelip de oradan alışveriş yapmaz. Ev alırsın, araba alırsın, hayırlı olsun demez.
0: Bütün akrabalar böyle mi ya? Ne alaka?
1: Düğün yaparsın, dernek yaparsın, şöyle yapaydın, böyle yapaydın derler.
0: Evet.
1: O yüzden iki tarafında akrabalarından uzak durmak en iyisi.
0: Peki, teşekkür ederiz. Millet neler söylüyor. Ankara'dan Bediş. Valla akrabaların akrep durumu var diyor. Kimse kusura bakmasın demiş. Tamam. Bakalım. Kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. Ankara sitelerdeyiz Zarif. Benim arabanın da arkasında bir yazı yazıyor. Dostu yabanda, düşmanı akrabanda ara. Allah Allah. Ne olmuş böyle?
2: Yok demem.
0: Değil miyim ben? Böyle de. İnsanların böyle klasik itirazları olmuş. Bakayım. Reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Hay. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat

0: Filo yanında.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: şarkım.
1: Aa,
0: birkaç yorum daha var, onları da alalım isterseniz. Önce bir kısa reklam arası verelim dostlar. Reklam sonrası akaba işine bir bakalım. Ondan sonra Kore'yi de yavaş yavaş toparlayalım. Saat tam 7.30'dan itibaren de günün özel şarkıları. Kaç saniye kısa bir aram.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
0: Vay vay, millet neler yazmış ya. Çiğdem, Samsun. Akraba iyi yerden nereden kasık atacağını çok iyi bilir demiş. Hiç mi mutlu olan yok ya? Gülnaz, iyi akşamlar. Arkadaşların ya da akrabaların kötüsü olmaz ama her zaman dengeyi tutmayı bilmen gerekir demiş. Herkes hak ettiği kadar kıymet vereceğim diyor. Hiçbir akraba sana kötülük yapmaz diyor. Ya yaşayanlar da var demek ki Gülnaz, bunca insan bunları yazdığına göre. Sen seviyorsun akrabaları, bak ne kadar güzel. Kocaman akrabalarını da seviyorum. Selam yolluyorum demiş. Peki, ama herkes aynı şeyleri yaşayacak diye bir kaide yok. Buyurun.
3: Yani akrabanın iyisi de var, kötüsü de var da.
0: Tamam.
3: Şimdi akraban kötüsünden nasıl kaçayım Allah aşkına ya?
0: Niye?
3: Yani var ya, biz bir mahalleyiz. Mahallenin tümü amcalarım ve dayılarımdan oluşuyor.
0: Yapma ya.
3: Yani hangisinden kaçayım? Terada çalışsam sağımda amcam, solumda dayım, önümde bir amcam, diğer tarafta diğer amcam.
0: Akrabalarla bayağı iç içe bir durum. Mesajın tamamını dinledim. Gülüm, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Vay vay vay vay vay. İmra, onu bilmiyordum ben. O 4 yıllık hadise diyorsun ha. Peki. Son bir mesaj daha alalım mı? Peki.
4: Ayhan abi, kolay gelsin.
0: Efendim, yapayım. Buyurun.
4: Denizli'den Durmuş ben.
0: Denizli'den Durmuş bizimle beraber.
5: Ay canım benim. Seni seviyorum.
0: Durmuş Ali.
4: Abi akraba deme.

0: Niye?
1: Sadece eşimin ortanca abisi var.
0: Ha?
1: Onunla girer çıkarız.
0: Diğerleri nerede?
1: Ama kendi ve eşimin etrafındaki akrabalarla hiçbir şekilde görüşmeyiz.
0: Niye?
1: Neden mi?
0: Neden?
1: Dostken dost oluyorlar. Ama sen düştüğünde hepsi, emin ol, zehirli yılandan daha beter bir şekilde
0: Allah.
1: İnsanı sokmaya çalışıyorlar.
0: Vay arkadaş, millet neler yaşıyormuş böyle ya.
2: Ne oluyor ulan?
0: Ortalık karıştı Şener abi.
3: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Evet evet, tamam, tadında bırakalım, noktalayalım o zaman. Millet ne dertliymiş ya. Tamam, öyle yapalım. Şarkılarla devam edelim, hadi bakalım.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: gelecek.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok, aidat da yok.
3: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazanmış.

0: reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini

işten al. Al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

İyi akşamlar. Günün özel şarkıları başlıyor. Hanımlar, beyler, çay ve kahveler şirketten, günün özel şarkıları benden size armağan. Şimdi hem yolda olanlara hem de kafalarını dinleyenlere selam olsun.

muhteşem bir Selami Şahin klasiği Mabel Matiz yorumuyla geldi. Gerçekten çok dertli, özlem kokan bir şarkıdır. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında Orhan Gencebay, hemen ardından Ferdi Özben burada olacak.

0: tündürmeyen teknoloji. Bir reklam.
1: Sosyal medya hayatımıza girdi gireli bazı şarkıları yeniden keşfediyor insanlar. Bu da onlardan bir tanesi. Karşınızda Orhan Gencebay. Şarkımız Seni Buldum Ya. Nereden baksanız bir 50 senesi var bu şarkının. O kadar güzel, o kadar muhteşem bir melodi ki.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: salonunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
5: Sakarya Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuvaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.
10: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel,

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
4: Sevdim seni bir kere, başkası.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti ay işi. Önümüzdeki 3 saati birlikte ay ışığı altında geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle huzurlandıracağız. Ama öncesinde sormak istiyorum. Yüreğiniz iyi mi sevgili dinleyenler? Yüreğiniz ve yüreğinizdekilerin iyi olması çok çok önemli ve Allah sevdiklerimizle bize sağlıklı ömürler nasip etsin duasıyla başlayalım. Her anı güzelleştirmek ve her anın kıymetini bilerek, şükrünü ederek yaşayalım. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyoruz ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız ay işi nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

Şarkıların bir gücü olduğunu sürekli paylaşırız ama ben kelimelerin, cümlelerin de böyle önemli bir kuvvetinin olduğunu savunuyorum. Çünkü bir cümleyle mesela dağılabiliyorum. Bazen bir cümleyle tekrar inancımı yenileyebiliyorum. Yine bazen farklı bir cümleyle ne bileyim kandırılabiliyorum. Cemil Meriç'in bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır dediği gibi kelimelerin tesirinden kaçmak çok da mümkün değil sevgili dinleyenler. O yüzden hayat felsefeniz yapacağınız cümleleri çok iyi belirleyin. Tesirini çok iyi hissedeceksiniz. Ağzımızdan çıkan cümlelerle, aklımızdan geçen cümlelerle, yüreğimizden esip geçen cümlelerle aslında şekillenen bir durum söz konusu. O yüzden oralarda hep güzel şeyler geçsin. Güçlü şeyler geçsin.

zehir nedir diye. İhtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir diyor. Yani bu güç, zenginlik, açlık, ego, açgözlülük, tembellik, sevgi, hırs, nefret ya da herhangi bir şey olabilir. Peki korku nedir diye soruyorlar. Belirsizliğin kabul edilmemesidir. Belirsizliği kabul edersek serüven olur. Soru şu şekilde sıralanıyor. Kıskançlık nedir? Başkalarının içindeki iyiyi kabul etmemektir. Bu iyiyi kabul edersek ilham olur. Çok güzel bir cevap değil mi sevgili dinleyenler? Kıskançlık nedir sorusunun cevabı. Başkalarının içindeki iyiyi kabul etmemektir. İşte bu iyiyi kabul edersek ilham olur. Öfke nedir diye sorduklarında kontrolümüz dışındaki şeyleri kabul etmemektir. Kabul edersek hoşgörü olur. Nefret nedir? Bir insanı olduğu gibi kabul etmemektir. Bir insanı koşulsuz olduğu gibi kabul edersek sevgi olur. Sorulara verilen cevapların güzelliği der. Geçerim.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

bir sonuca ulaşacağınıza yönelik mutlak bir inanç besliyorsanız, o sonuca ulaşacağınız kesin gibi bir şeydir sevgili dinleyenler. Ne kadar şüphe ediyorsanız, başarısızlık ihtimaline o kadar izin veriyorsunuz demektir. Kimileri buna manifestlemek de deniyor, yani kötü manifestlemek. Aslında istemiyorsunuz ama dillendirdikçe aslında onu manifestliyorsunuz. Yani yeni tabirle, anlatımla. İlahi sisteme kesin, tam, mutlak bir güven duyduğunuzda herkes için en iyi olan şeyin gerçekleşeceğini bilirsiniz. İnanç sevgili dinleyenler korkuyu ortadan kaldırır. O yüzden bir sonuca ulaşacağınıza yönelik mutlak bir inanç besleyin. Ki o zaman sonuca ulaşacağınız da kesin gibi bir şeydir. Böyle anlatıyoruz ama şöyle bitirelim. Her şey gönlünüzce olsun.

Radyatör Kubaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken duygu ve düşüncelerinizi, Ayşe'nin de olsun istediklerinizi ya da en özetle benimle paylaşmak istediklerinizi Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden direkt mesajla bana ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şarkılara dair, şiirlere dair sizin düşünceleriniz de çok çok kıymetli. O yüzden Instagram Uğur Eracil sayfam üzerinden bu konuda düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayacağım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Her tarzında tabii ki en iyileriyle. Mesela sıradaki bu şarkıyla da yıllar yıllar evveline gideceğiz. Belki binlerce kez dinlemiş olup da şu an aklına gelmeyip bir radyo frekansında onu sana hatırlatan bir şarkı. Dinleyelim bakalım.

Çok yoruyoruz kendimizi, değil mi? Unutuyoruz iyileşmeyi. Kim için? Ne için? Aslında koca bir hiç. Selahattin Eniz, Bataklık Çiçeği eserinde şöyle bir cümleleri sıralıyor sevgili dinleyenler. Doğrusu hayatımızda vücudumuzun istirahate ve sükuna muhtaç olduğu zamanlar yok değildir. Lakin hayatın değişimleri arasında ruhun bunu özlemesi o kadar azdır ki. Hak veriyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Şu hengame içinde biraz dinlenip biraz yalnız kalmalı. Bedenimize, ruhumuza eziyet etmemek için biraz dinlenip biraz da yalnız kalabilmeli.

Sırf birisini kaybetmek istemediği için daha fazla anlayışlı, daha fazla affedici olmaya çalıştıkça karşındakine de hak vermeye, düzeltir sanarak konuyu kapatmaya çalıştıkça kimse seni kaybetmekten de, incitmekten de korkmamaya başlıyormuş. Almamız gereken en önemli derslerden biri de bu olsa gerek sevgili dinleyenler. Kimse seni

tabii ki terk edilmek dokunuyor insana. Hani alıştığını zannettiğinde, hiç olmadık bir anda gecenin bir yarısı kalbine bir ağrı girip değil mi? Neden diye soruyorsun ama bir cevap bulamıyorsun. Çünkü neden terk edildiğini sen de bilemiyorsun. Aslında en acı olan da bu ya. Her şeyi göze aldığın, her şeyi feda ettiğin, her şeyi verdiğin insan her şeyi mahvedebiliyor. Bir neden yok, geçerli bir sebep yok. Var olan tek şey göğsünün içindeki o ağrı. Düzelsin istiyorsun, dualar ediyorsun, elinden geleni yapıyorsun ama hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yoluna koymaya çalışan tek kişi de sen olmana rağmen bir tek senin canın acıyor. Sadece sen üzülüyorsun. Herkese çoktan unuttum dediğin kişi için hala bazı geceler acı çekiyorsun. Çünkü sevdin hem de çok. Onun hak etmediği ve hiçbir zaman da hak etmeyeceği kadar çok sevdin. Yani sen aslında hiç değmeyecek birini sevmekte ısrar ettin. Ama o kıymet bilmedi. Boşver, bilmesin. Yani artık üzülme. Sevilmemeyi o seçti. Senin vicdanın rahatsa gerisini çok da takmaya gerek yok. Çünkü hepsi geçeceği. Ve bir gün onu kaybettiğine değil de öyle biri için bu denli acı

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Nasılsın? Yolunda mı her şey? Dikkat ediyorsun değil mi kendine? Sabah erken kalkacaksın. Hadi uyu artık. Geç kalma. Koşma, düşme. Seni sevdiğimi unutma. Boş ver. Üzülmene bile değmez. Hadi gel, seveyim saçlarını. Diyemiyorum sana. Kapına komşu da değil ki kapım. Kulak misafiri olsam. Hani arada da olsa duysam sesini. Yemin ederim sarılmak falan da değil niyetim. Şöyle uzaktan da olsa görmek. İyi olduğunu bilmek de yeterli. Yanlışlıkla bile aramıyorsun ki bir bahanem olsa nasılsın diye sormaya. Özlemek böyle bir şey işte. Yarısı merak, diğer yarısı meraktan ölüm nedeni. Keşke birileri bir şeyleri bilse.

ilgisini çekiyor Faruk Nafiz'in. Küçük yaşlarda yazmış olduğu şiirleri de var ve ilk şiirler Çocuk Dünyası adlı dergisinde de yayımlanmış. Üniversitede tıp fakültesini kazanıyor. Bir süre eğitim alsa da okulu yarıda bırakıyor, mezun olmadan ayrılıyor ve gazeteci olmaya karar veriyor. 1922 yılında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine başlıyor ve Kayseri'de yazmış olduğu Han Duvarları adlı şiir büyük ses getiriyor. Herkes tarafından da çok beğeniliyor. Hatta kendisine Han Duvarları şairi de denilir bu yüzden. 1933 yılında Behçet Kemal Çağlar'la birlikte 10. Yıl Marşı'nın sözlerini kaleme almışlar. Bu şiir Cemal Reşit Rey tarafından da bestelenerek okunmaya başlanıyor. Faruk Nafiz Çamlıbel, eşinin ani ölümünün arkasından 8 Kasım 1973'te çıktığı Akdeniz gezisinde yaptığı bir deniz yolculuğu sırasında hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Birazdan Faruk Nafiz Çamlıbel'in Allah'a ısmarladık şiirini sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle de geceniz şiir olsun.

Elimi beş yerinden dağladı beş parmağım. Bağrımda dayanmadık bir yer, bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız evinde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna. Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşim öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzümü. Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.

Gecemizin Ayşe nöbetçisi Faruk Nafiz Çamlıbel'le birçoğumuz ilkokul yıllarımızda tanışıyor aslında. Ama o tanışıklık biraz daha soyut kalıyor. Sonrasında artık daha çok fazlasıyla anlamaya başladığımızda o tanışıklık işte daha da güzel bir yakınlaşmaya sebep oluyor. Faruk Nafiz Çamlıbel'in de şiirlerinde, sözlerinde, kaleme aldığı her eserde mutlaka kendinizi bulacağınız bir dokunuşu var sevgili dinleyenler. Mesela benim en çok sevdiğim sözlerinden biri şudur. Kuru bir dal oyarsın olur bir içli kaval. Değer vermek dururken niçin onu yakmalı? Gerçekten de öyle değil mi sevgili dinleyenler? Değer verdiğin her şey bir başka güzelleşiyor. Hak ediyorsa o değeri tabii. Bir yürek, bir çiçek ya da bir sessiz dostlarımız, canlarımız değer verdiğinde daha da güzelleşiyor, hiç şüphesiz. Bir odun aslında herkes için odundur. Lakin onu işleyince işte oluşan bir kaval, ince ruhlu olanların işidir. O yüzden Faruk Nafiz'in bu sözü çok güzel bir özet. Birazdan da gecemizin Ayşe nöbetçisi Faruk Nafiz Çamlıbel'in son aşık şiirini sizlerle paylaşacağım.

Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım, ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene. Ak düşünce saçların kumral rengine, kollarında son aşkın ben olacağım. Ey başında şimdi sevda rüzgarları esen, böyle bir gün yollarımdan geçsen de süzgün, sen benimsin, benimsin büsbütün, terk olduğum gün. O mukadder günü bilmem düşündün mü sen? Ben bir beyaz saçlı aşık, sen bir ihtiyar. O gün bana yaklaşırken ey ilahi yar, esirgeme gözlerinden bir son bu seni. Kirpiğinden yavaş yavaş bir damla aksın. Çünkü ruhum sen de o gün anlayacaksın ki hiç kimse benim kadar sevmemiş seni. Sen de o gün anlayacaksın.

Ve haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Umarım bu güzellik size de çokça yansımıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

0: başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım gözler.
1: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsane.

tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

da inleyecek sokağa. Az etede üzülsün geçti. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım canlarım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm. Yanımdayken

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: kızımsız yollardayım.
1: Radyo Turkuaz.
2: Ne ara gittin, bunu kalbime yediremedim. Cümleler boş, odalar kadar. Söyle buldun mu bir başka?